0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.
1: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.
3: Şu nefsinden
2: Radyo Nida, hayatın

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Abdurrahman bin Ebi Bekre radıyallahu anh'ın babasından naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve namuslarınız da aynı şekilde saygındır. Buhari, İlim 9, Kasame 30.

Adi bin Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsederek ondan Allah'a sığındı ve yüzünü çevirdi. Sonra yine cehennemden bahsetti ve ondan Allah'a sığınarak yüzünü çevirdi. Sonra şöyle buyurdu: "Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun." Buhari, Edep 34.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.
1: O gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Müslim, Müsafirin 243.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Onlardan Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsak bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyorum tevbe.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime, destigir ol ya Habiballah bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım, mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Buyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: bana okuduğum kitapların en güzelin hangisi olduğunu sorsanız söyleyeyim. Annemdir. Abraham Lincoln.
1: Radyo Nida. Radyo Nida.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Kar giderim, sevdam güle döner, ben de gülerim, bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar, bana güller.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zel Celali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540 224 1073 0540 224 1073.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddu. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan

garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
4: Radyo Nida, hayatın sırrını

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istifarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

Rahim Ferdün Hayyün Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Ey oğulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden,

sedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
1: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Eğer bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü, mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmakta. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli, onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar,
irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun.

Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

ummadığımız anlarda sızmaz mı ışık ruhumuza? En karanlık anlardan sonra gelmez mi aydınlık? Biliriz, bundandır her zaman ümit var oluşumuz. Kendimizi yalnız hissetme işimiz. Çünkü bir duanın sıcaklığında ısını verir yüreğimiz. Ve biz bu sıcaklığı gelen bir cuma vaktinde buluveririz. Bugün cuma, düşerken yağmur damlaları toprağın koynuna, yeşerme vakti. Cumamız mübarek olsun.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida.

yayında oluşan sizlerin istek esner ve mesajları eşliğinde. Yar 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543 224 0108.

Ey gönül, neden bu kadar üzülüyorsun? Neden yükünü omuzlarında tek başına taşımaya çalışıyorsun? Neden her kapı kapandığında her şeyin bittiğini sanıyorsun? Bir düşün, seni bugüne kadar getiren kimdi? Defalarca düştüğünde seni yeniden ayağa kaldıran kimdi? Herkesin sustuğu, yanından uzaklaştığı zamanlarda, anlarda seni duyan kimdi? Gecenin en sessiz anında sessiz ettiğin içten yakarışlarını duyan kimdi? Şefaat eyle bu aciz mücrime. Sen daha doğmadan rızkını yazan Allah bugün seni unutur mu? Nurlar yar ravzasına ol kubbeyi. Sen henüz istemeyi bile bilmezken sana sayısız nimet veren Allah seni yalnız bırakır mı? Muhammed Mustafa'm, Ahmet'im, Mahmud'um, Muhammed'ül Emin'im. İnsan bazen dünyanın gürültüsünden dolayı Rabbinin rahmetini göremez olur. Bir bulut gelir ve bir güneş örter. İnsan güneş kayboldu zanneder. Oysa güneş yerindedir. Sadece bulutların ardında kalmıştır. İşte sıkıntılar da bazen böyledir. Allah'ın rahmeti gitmez. Sadece gözlerin onu görmesinde zorluk yaşadığı anlar olur.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp'tan sizler de yazabilirsiniz efendim. 543 224 0108 bu ve benzeri yazılar için efendim. YouTube'da okuyup seslendirip sizler için her gün yaklaşık 10-15 dakikalık bir kayıt yüklemeye çalışıyorum.

0: Umre kayıtları da bir yandan devam ediyor. Onu da hatırlatayım. Temmuz, Ekim, Ağustos ve Aralık aylarında sizler de umre yapabilirsiniz. İsmet hocamız, Mahmut hocamız, Mesut hocamız rehberliğinde, eşliğinde sizler de kutsal topraklarda huşu içinde ibadetinizi yerine getirebilirsiniz. 0540 224 1073. Bu arada bu numarayı çevirirken 540 yerine 543 yazanlar oluyor galiba. 543 224 1073. Dün bir abi aradı, Kırıkkale'den aradı galiba. Abi dedi, sürekli beni arıyorlardı. İşte bilet var mı? Tur varmış, konser varmış. Sonrasında umre varmış falan. Sürekli beni arıyorlar dedi. Ondan dolayı lütfen numarayı daha dikkatli çevirelim. 0540 224 1073. Bu numaradan umre programları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: isterse istek saati.
1: Şimdi burada Mehmet isterse diyor efendim. Aslında Mehmet Esmer demek istiyor. Bazı dinleyicilerimiz de Mehmet Esmer diyor efendim. Ya bunlara alıştım efendim. Fakat Mehmet Keser nedir yani? Mehmet Keser yazmışlar.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Devam ediyor program. 11.10 şu anda saatler. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Mevlan Kurtiş'ten Rabbim bilir. Her halim adlı eseri istiyorum. Esen Lida dinleyicilerine gelsin, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ömer Karaoğlu, Arzuhal adlı eseri. Selim Hocam ve Star halı yıkama personeli için istiyorum. Hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Hayırlı cumalar olsun.

0: Demir ton ile ölçülür, meyve kilo ile, altın gram ile, elmas karat ile, ama ahiret zerre ile ölçülür. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onu görür. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, rica etsem giydim beyazları çalar mısınız? Kabe aşıklarına gelsin demiş. Hasan abimiz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı cumalar.
1: Allah bize yeter, dertlerin yükünde.
0: İnsan niyet ve nasip arasında bir çizgiyle yaşar. Rabbim niyetimizi salih, nasibimizi hayır eylesin. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar, amin. Hoş geldiniz sizlerden. Güller Açmasa da adlı eseri istiyorum. Radyo Nida ekibine, İsmet hocama, Muhammed oğluma, anneme gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar. Aklım Beytullah'ta kaldı adlı eseri istiyorum. Sorgun Bebe çalışanlarına gelsin demiş. Hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm kardeşim, nasılsınız? Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cuma, bayram günü adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı cumalar. Bütün esenler Nida efendim emekçilerine, dinleyicilerine demişler. Hayırlı günler efendim.

Kolay gelsin Mustafa Cihat'tan Can Dostum dinletir misiniz demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar inşallah. Rabbim sizden razı olsun. Derdime, gönlüme şifa, ilaç gibi sözler söylediniz. İyi ki bu radyoyu tanıdım, iyi ki dinliyorum. Can dostum oldunuz. Bana nasıl bir arkadaş olduğunuz anlatamam. Rabbim sizlerden razı olsun. Emeği geçen, çabası olan herkes için demişler. Mevlan Kurtiç'ten bir parça çalarsanız mutlu olurum demişler. Aleyküm selam. Allah sıkıntılarınızı ferah çıkarsın. Çok selamlar. Daha uzun yazılar okuyorum efendim. Ama yayında okumuyorum.

Hayırlı cumalar Mehmet kardeşim. Bugün tüm dinleyenleri için, dinleyenlerin gönlündeki duaları hayırlısıyla kolayından Rabbim kabul eylesin. Hayırlı cumalar, sana geldim terk ettim dünyayı dinletir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar Radyo Nida, çocuklarım Arif, Musab, Muhammed ve eşim Mehmet için Gülü Yarem adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı cumalar efendim, Allah bağışlasın evlatlarınızı. Gel dese o yârim hazırım dünden. Selamünaleyküm Mehmet Bey, Nülüfer ben. Hüseyin Oruç'tan Zeynep'im adlı eseri istiyorum. Evlatlarım Muhammed Emin ve Muhammed Ali için demişler. Aleykümselam. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Çok selamlar.

0: 0543 224, 0108 bu numaradan, WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi istek eserleriniz, birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız. Kimler şu anda bize kulak veriyorsa çok selamlar. Yeni dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Sizler de aramıza hoş geldiniz efendim. Yani yeni gelen dinleyicilerimizden de mesaj alırsak çok mutlu oluruz. Araçta gidiyor idim. Radyoları kurcalarken bir eser denk geldi. Güzel esermiş dedim. Sonra dinlemeye başladım gibi mesela. Size denk gelince değiştirdim ama. Böyle demeyin tabii. 543-224-0108 WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

Ya Rab, her şeyden ne kadar çabuk vazgeçiliyor. Tahammül eşiğimiz giderek daha çok azalıyor. Sabrımızsa her zamankinden daha hızlı tükeniyor. Allah'ım, sabırsızlıklarımıza sabreden sensin. Günahlarımıza sabreden sen. Cezalandırmakta tez davranmayan ve sabrına affını bulaştıran sensin. Ya Rab, sen bizi sabrında sabırlı olanlardan eyle. Bugün cuma, tahammülümüz hızla tüketilirken bu dünyada, sabırda sabit olma vakti. Cumamız mübarek olsun.

0: yerden başlar.
1: Program sürüyor efendim. Rabbim isteyen herkese tez zamanda gidip görmeyi nasip eylesin. 11.26 şu anda saatler. Devam ediyor program, bilenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.

Selamünaleyküm abicim, yayınlar. Hayırlı cumalar. Ben sizden Hakan Şıkları ezgisini istiyorum. Öz tekstil çalışanları dinliyor ise onlara özellikle Fatma Ali Yazıcıoğlu'na hediyemdir demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Kolay gelsin. Öz tekstil çalışanlarına da çok selamlar. Hayırlı cumalar kardeşim, ayrıldım Kabe'den adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin. Rabbim bize de tekrarını nasip eylesin demişler. Amin. Tez zamanda.

0: 0543 224 0108, bu numaradan sizler de yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm, ben Elif, annem için Mesut Biçim'den, Mesut Biçim'in sesinden Seni Sevdim Mi Resul adlı eseri istiyorum demişler. İnşallah birazdan dinleteceğim efendim bu eseri de.
1: Güzel kardeşim, canım kardeşim, hayırlı cumalar olsun inşallah. Sizleri dinlemek gerçekten çok güzel. Allah hepinizden razı olsun. Benim için de sizin seçtiğiniz bir ilahi çalarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun.
0: Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi.

Mehmet kardeşim neden daha önce söylemedi der ki bana, sevince yüreğin kanamıyor, görüp geldikten sonra nefes alamayacağım, lütfen tekrar nasip olsun demişler. Mübarek bendelerden inşallah, Allah ayırmasın. Hayırlı cumalar. Gönlüm Yanar Kabe diye adlı eseri çalar mısınız? Yenişehir'den arıyorum. Şu an kiraz topluyoruz. Selamlar demişler. Kolay gelsin efendim. Bağbahçede dinleyen herkese.

0: Devam ediyor efendim program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Eser güzel fakat sanki sakin tonda okusaymış daha iyi olurmuş gibime geldi. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim.
1: Dost kervanı.

Devam ediyor program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, yerincedir o öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

0: mülkler.
1: Hayırlı cumalar, Mesut Biçim'den Annem adlı eseri istiyorum. Komşuma dikim evinde Hak Ersin Hanım'a hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim, kolay gelsin. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar dilerim. Şehadet Uykusu adlı eseri dinletebilir misin rica etsek? Terzi Fikret ben demiş, kolay gelsin, çok selamlar. Yani dikim evi sonra Terzi abimiz. Ben de diyordum ki yani şu elbiseyi nasıl kendime göre yaptırabilirim falan. Çok selamlar.
0: Hak aşıklar.
1: Hayırlı cumalar sizden. Ahmet Faruk'tan Küleyli adlı eseri istiyorum. Çalarsanız seviniriz, Rabbim razı olsun sizlerden demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim. Şimdi bu eseri dinletelim, sonrasında yine burada olacağız.

Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

11.51 şu anda saatler. Selamünaleyküm, cumamız mübarek olsun Mehmet Esmer kardeşim. 2025 hacıları için ey sevgili Ben de Gelem Sana adlı eseri hediye ediyorum. Bahri, Sultan Su ve eşi için selamlar demişler. Yayında kopmalar oluyor Tuna Mahallesi. Sıcaktan dolayı olabilir efendim bazen. Ya sinyal giderken çok yoruldum diyor mesela. Çok sıcak, biraz dinleneyim diyor. Herhalde öyledir. Siz sürekli böyle yolculuk yapamazsınız yani, terlersiniz işte, dinlenme ihtiyacı hissedersiniz. Yayın da herhalde çok sıcak havalarda sinyali çok gönderirken böyle sinyal giderken biraz yoruldum dinleneyim. Şu an problem yok galiba. Hayırlı cumalar tüm sevdiklerime, Allah yeter ilahisini istiyorum. Hipodrom'dan Zeynep abla hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Devam ediyor program yeni saatte. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Karasal yayında kısa bir kesinti meydana geldi efendim. Sorun çözüldükten sonra yayın devam ediyor. Şimdi Küleyli adlı eser, akabinde Seni Sevdim mi Resulü, sonrasında yine burada olacağız. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: Rahim Ferdün Hayyün Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Senin kudretinin sonsuz rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz Allah'ım Bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma. Ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Program sürüyor, son bölümdeyiz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben Ankara'dan Esra. Yeni doğan yeğenim Yusuf için "Dermanım sendedir Allah'ım" adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, çok selamlar Ankara'ya. Allah hayırlı olsun, güzel bir ömür nasip eylesin.
1: Ben kalbimi duyardayım.
0: Birazdan Şehadet Uykusu adlı eser sıraya alacak. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

0: sözüm. Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında Radyo Nida'da, radyonida.com.tr adresinde. Son bölümdeyiz, veda edeceğiz. Bir sürprizimiz var sizlere efendim. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Mehmet abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın hocam?
1: Allah razı olsun, biz de iyiyiz elhamdülillah. Öyle bir ziyaret edelim dedik.
0: Yani çok uzaktan gelmedi, hemen yan odadan.
1: Evet, yan odadan.
0: Yan odadan. Allah razı olsun.
1: Yan odadan bir ziyaret edelim dedik. Hayırlı cumalarınız olsun, hayırlı bu cumalar. Arada. Radyo Nida dinleyenlerine de efendim buradan selamlar olsun diyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor hocam hazırlıklar?
1: Elhamdülillah iyi gidiyor. Biz şimdi yarın bizim bir programımız var Bursa'da. Tabii biz organizasyon da yapıyoruz Mehmet Bey, evet. Bu arada biliyorsunuz. Organizasyon, düğün, sünnet, cemiyetleriniz olduğu zaman biz böyle profesyonel ekibimizle, böyle hiçbir şekilde amatörlük yok, baştan sonuna organizasyonda Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor, Mevlid-i Şerif ilahilerle çok güzel bir unutulmaz bir anı yaşamış oluyorsunuz. Nerede? Düğünlerde, sünnetlerde inşallah gidiyoruz. Buradan da duyurmuş olalım Radyo Nida dinleyenlerine ki hani böyle bizim düğünümüz çok güzel geçsin, hem muhafazakar düğünü olsun, dini bir düğün olsun, hem de çevremizdeki insanlar ya dini düğün kaliteli oluyormuş, hı hı, desinler diye istiyorlarsa inşallah bizleri davet edebilirler. Bunun için numarayı da söyleyeyim. 0541 479 74 73 numaralı hattan ulaşabilirler.
0: Radyomuza da ulaşabilirler.
1: Radyoya da ulaşabilirler. Aynen.
0: Çünkü sezon olduğu için erkenden yerinizi ayırtmanız gerekiyor. Gününüzü ayırtmanız gerekiyor. Sonrasında evet. Efendim hem konserler hem etkinlikler uygun zamana denk gelmeyebilir. Yani mesut biçimi illaki istiyorsanız düğününüz bir yıl sonra ertelenebilir yani. Ondan dolayı öyle olmasın diye ulaşabilirsiniz. Yarın evet. Var galiba program.
1: Evet, yarın program var. Birkaç tane daha var bu Haziran ayı içerisinde. Ondan sonra zaten Temmuz ayı çok dolu. Ağustos ayında şu anlık bir şey yok. Ağustos, hı-hı, ayında program isteyen olursa Ağustos ayına yazabiliriz.
0: Bekliyoruz efendim. Var mı hocam söylemek istedikleriniz?
1: Bir de Temmuz umremiz var.
0: Evet.
1: İnşallah 2 Temmuz'da planlanan bir umre var. İnşallah orada da tabii biz dolu dolu geçiriyoruz. Yani umremiz çok güzel oluyor. İnşallah bekliyoruz. Niyetlenen, niyeti olan herkesi inşallah. Nereye bekliyoruz efendim?
0: Kutsal topraklara.
1: Kutsal topraklara bekliyoruz.
0: Bunun için de yine radyomuzda iletişime geçebilirsiniz. 540 224 1073 0540 224 1073 bu numaradan, evet, detaylı bilgi alabilirsiniz inşallah. Eser söyleyecek misiniz hocam? Bir tane.
1: Eser varsa orada şey yapabiliriz.
0: Hangisi?
1: Beraber okuyabiliriz yani orayla.
0: Hangi eseri istiyorsunuz?
1: Ne olsun? Aşkın Sardı'yı okuyalım. Olur mu? O çok isteniyor.
0: Olur efendim. Aşkın Sardı. Aşkın Sardı.
1: Evet. Bu arada inşallah yarın bir de Eskişehir konseri var.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Siz bu vesileyle hocam, hazır alttan bu şey Aşkın Sardı'yı, hı hı, vermişken söyleyelim. Eskişehir'de evet ben olmayacağım program olduğundan dolayı, inşallah güzel geçer diyoruz. Müdürüm size o zaman teslim etmiş olalım.
0: Teşekkür ederim. Yani ben
1: emanet.
0: Şimdi bu bölümü kim okuyacak, ben orayı çok merak ediyorum.
1: Evet, orayı Mevden Hocam okur büyük ihtimalle.
0: Tamam, seni arayacak gözler hocam.
1: Haydi bakalım.

0: Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. Mesut Biçim seslendirdi. Aşkın sardı her yanımı. Yanımı mı yanımı mı?
1: Yanımı.
0: Yanımı. Niye
1: aşkın
0: öyle açtım ben?
1: Her yanımı.
0: Esere bakıyordum bu taraftan ondan dolayı. Birazdan cuma vakti. Var mı hocam söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz?
1: Evet, söyleyeceğim tek şey şudur. Efendim, huzur namazda, huzur camide. Rabbim bizi namazdan, camiden, secdeden ayırmasın inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun.
1: Hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm. Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyoruz. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine, bir de torunlarıma gelsin. Hayırlı cumalar. Arzu ablan demiş. Hayırlı günler efendim.
2: Mehmet Esmer Hanım için ilaç söylüyorum. Aleline kalemi yaz Allah'ın adını. Aleline kalemi yaz Allah'ın adını. Çekmeyen de ne bilsin zikrullah'ın adını. İllahu demen hu. Gani gani gani. Ne bilen bu, illahu demen bu. Mehmet Hanım'a yazsın.
0: Çok teşekkür ediyoruz minik dinleyicimiz Şeyma'ya. Allah razı olsun, hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar Mehmet kardeşim demiş, Oktay abimiz göndermiş. Veda ediyoruz birazdan. Cuma vakti tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.
3: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum.

Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü. Başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar.

aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak
en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp senin.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey gönül, belki uzun zamandır kimseye anlatamadığın yorgunluklar taşıyorsun. Belki gülüyorsun ama içinde sessizce ağlayan bir tarafın var. Belki insanlar seni güçlü sanıyor ama sen her gece biraz daha yorulduğunu hissediyorsun. Belki kalbin kırıldı. Belki hayallerin yarım kaldı. Belki çok güvendiğin insanlar seni hayal kırıklığına uğrattı. Belki duaların kabul olmadığını düşündün. Belki de artık hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inanmaya başladın. Ama ne olur kendine karşı bu kadar acımasız olma. Çünkü şu an yaşadığın karanlık hayatın tamamı değildir. Geçmişi düşün. Bundan önce de üzüldün, mutlu olduğun birçok an oldu. Fakat büyük bir çoğunluğunu hatırlamıyorsun bile. Gün gelecek, içinde bulunduğun anları da unutacaksın. Bugün hissettiğin çaresizlik, kaderin son cümlesi değildir. Bugün döktüğün gözyaşları, yarınki tebessümünün habercisi olabilir. İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki, artık yürümeye gücü kalmadığını düşünür. Tam her şey bitti der, tam vazgeçecekken, tam pes etmek üzereyken rahmet kapısı açılır. Çünkü Allah kulunu karanlıkta bırakmaz. Bazen bekletir, bazen sabrı öğretir, bazen kalbi olgunlaştırır ama asla terk etmez. Sen kendini yalnız hissedebilirsin fakat yalnız değilsin. Belki insanlar seni anlamıyor fakat seni anlayan bir Rabbin var. Belki insanlar sesini duymuyor ama kalbinden geçenleri bilen Rabbim var. Belki insanlar yaralarını görmüyor ama gözyaşlarını sayan Allah var. Bugün aynaya baktığında yorgun bir yüz görebilirsin. Fakat Allah senin içinde hala ayağa kalkabilecek bir güç yaratmıştır. Bugün kendini başarısız hissedebilirsin. Ama Allah senin değerini insanların ölçüsüyle ölçmez. Bugün her şeyi dağılmış gibi görünebilir. Ama Allah dağılmış görünen şeylerden yeni başlangıçlar yaratır. Unutma, gece ne kadar uzun olursa olsun mutlaka sabah gelir. Kış ne kadar sert geçerse geçsin bahar mutlaka gelir. Yağmur ne kadar şiddetli yağarsa yağsın, sonunda gökyüzü mutlaka aydınlanır. Bu yüzden biraz daha dayan, biraz daha sabret, biraz daha dua et, biraz daha umut et. Çünkü bugün görmediğin nice güzellikler sana doğru geliyor olabilir. Belki şu an anlamıyorsun. Belki neden bu kadar yorulduğunu bilmiyorsun. Ama yıllar sonra dönüp baktığında şöyle diyeceksin: Rabbim, ben karanlık sandığım günlerde bile beni bırakmamışsın. Ben yalnızım sanırken yanı başımdaymışsın. Ben kaybettim sanırken beni koruyormuşsun. Ve o gün geldiğinde bugünkü gözyaşlarının bile bir

anlamı olduğunu göreceksin. O yüzden kendinden vazgeçme. Hayattan vazgeçme. Umuttan vazgeçme. Duayı bırakma. Secdeyi bırakma. Çünkü Allah'ın rahmeti şu an hissettiğin bütün karanlıklardan daha büyüktür. Sen tükenmiş olabilirsin ama Allah'ın sana olan merhameti asla tükenmez. Sen yorulmuş olabilirsin ama Allah'ın yardımı yorulmaz. Sen ağlıyor olabilirsin fakat seni duyan bir Allah var. Bu gece de geçecek. Bu sıkıntı da geçecek. Bu hüzün de geçecek. Ve bir gün kalbin yeniden huzurla dolacak. Lütfen vazgeçme.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir ayet,
7: bir ayet,
6: bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Sûre üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
6: Bir ayet,
7: bir ayet,
6: bir hadis.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Hiç şöyle hissettiğin oldu mu? Hani dua edersin, yalvarırsın ama karşıdan sadece derin bir sessizlik gelir. Sanki sesin boşlukta kaybolur. Etrafına bir bakarsın, kalp kıranlar, haksızlık yapanlar keyif içinde hayatlarına devam ederken sen kendi köşende acı çekiyorsun. Kendi kendine sorarsın, neden? Ben neyi yanlış yapıyorum da bu başıma geliyor? Neden onlar değil de ben? Eğer bunu yaşıyorsan yalnız değilsin. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sessizlik sandığın şey aslında çok daha derin bir konuşmanın başlangıcı. Bazen Allah bazı yaraları bilerek açık bırakır. Hemen kapatmaz. Çünkü o yara senin pusulan olur. Acı gerçekten çok tuhaf bir öğretmen. Önce gelir, seni darmadağın eder, her şeyini alt üst eder. Ama gittiğinde bir bakmışsın, sen artık eski sen değilsin. O gece tek başına ağladığın anları hatırla. Hani boğazında düğümlenen o kadar çok şey vardı ki, hepsini yutmak zorunda kaldın. İçinden çığlık atmak geldi ama sadece sustun. Kim gördü o halini? Kim duydu o sessiz çığlığını? O duydu. Bak, başına gelen hiçbir şey tesadüfi değil. Her şey, ama her şey onun bilgisi dahilinde oluyor. Ama burada çok ince bir çizgi var. Onun bir şeye izin vermesi, onu onayladığı anlamına gelmez. Bazen en çok canını yakan insan, aslında senin en büyük değişiminin mimarı olur. Allah ona git kötülük yap demez. Ama o, olay yaşanırken senin o acıyla nasıl başa çıkacağını, nasıl büyüyeceğini izler. O acının seni daha sabırlı, daha bilge biri yapmasına izin verir. Düşünsene, hiç karanlık olmasa yıldızları nasıl fark ederdik? Hiç zorluk olmasa içimizdeki gücü nasıl keşfederdik? Terk edildiğini, yalnız bırakıldığını sanıyorsun değil mi? Hayır. Sen sil baştan, yeniden yazılıyorsun. İnan bana, bir gün gelecek ve geriye dönüp bakacaksın. O canını yakan insanları, o olayları düşüneceksin. Ve o an anlayacaksın ki, yaşadığın her şey eski kabuğunu kırmanın sancısıymış. Yeniden doğuyormuşsun meğer. Belki de Allah hiç sessiz kalmadı. Belki de o, bizim duymaya alışık olmadığımız bir dilde konuşuyor. Sabrın dilinde, değişimin dilinde. Sana yapılan her kötülük aslında bir maskedir. O kötülüğü yapan kişi farkında bile değildir ama o eylemiyle senin içindeki bir perdeyi kaldırır. Seni ruhunun derinliklerinde saklı bir kapıya getirir. Allah bazen canını yakanlara izin verir. Çünkü o acının içinde senin o an göremediğin bir hediye, bir terbiye saklıdır. Sessizlik sandığın şey aslında senin için yazılan yeni hikayenin mürekkebidir. Hazreti Yusuf'un kuyusu nasıl açıldı? Kötülükle değil mi? Kardeşleri ihanet etti, iftiraya uğradı, zindana atıldı. Ama her zindanın kapısında bir hikmet bekliyordu. Allah buyuruyor, siz bir kötülük düşündünüz, Allah onu hayra çevirdi. Yusuf'un hikayesi bize şunu gösteriyor. İnsanların kötülüğü seni dibe çeker gibi görünür ama Allah o dipte seni yeniden yaratır. Karanlık olmadan ışığın değeri anlaşılmaz çünkü. Allah'ın izin verdiği kötülükler aslında seni teslimiyetin diline çağıran mektuplardır. Kalbin yaralanır ki dua etmeyi öğrenesin. Gururun kırılır ki secdeye eğilesin. Dünya sırtını döner ki sen yüzünü Allah'a çeviresin. Gazali ne demiş? İnsan bazen kötülükle tanışmadan hakikatin kapısını bulamaz. Bazı acılar lütuf kılığında gelmez ama sonunda rahmet olur. Hazreti Eyyub'un sabrı sadece hastalığın değil, insanların acımasızlığının da imtihanıydı. Ve o sabırda gizliydi Allah'a en yakın duruş. Allah'a en yakın olanlar en ağır yükleri taşır. Kötülük seni yıkmak için gelmiyor. Kalbini eğitmek için geliyor. Her incinme senden bir şey eksiltmiyor, aksine içinde saklı duran sabrı, tevazuyu, hikmeti ortaya çıkarıyor. Bir gün göreceksin, sana kötülük yapanlar kaderinin taş ustalarıymış. Ellerindeki çekiç acıtır ama seni şekillendirir. Allah kalbi kırık insanlardan yeni bir kalp yaratır. O kalp artık eskisi gibi değildir.
Daha sessiz, daha derin, daha Allah'a yakın. Her kötülük bir başlangıçtır. Allah bazen en büyük rahmetini en acı olayların ardına gizler. Sabır, insanın kalbinde sessizce yanan bir kandildir. Kimse görmez ama onun ışığı karanlık gecelerde yolu aydınlatır. Allah buyurur, sabredenlerle beraberim. Bu söz bir teselli değil, bir sırdır. Sabır beklemek değildir. Sabır, Allah'ın planına güvenmektir. Sen adaleti hemen istersin, Allah ise zamanı geldiğinde verir. Erken açan gül güneşin altında kurur çünkü. Her şeyin bir vakti vardır. O vakit geldiğinde seni incitenler kendi tuzaklarına düşerler. Sabır görünmeyen bir kalkandır. İnsan sabrettiğinde Allah onun adına savaşır. Sen sessiz kalırsın, Allah konuşur. Hazreti Musa, Firavun'un sarayında büyüdü. Zulmün kalbinde yetişti. Kader onu kötülüğün içine bıraktı çünkü orada öğreneceği bir hikmet vardı. Her zulüm bir hazırlıktır. Musa'nın öfkesinden peygamberlik doğdu, Yusuf'un zindanından sultanlık, Eyyub'un sabrından şifa. Başına gelen kötülüklerin sebebini arama. Onlarda seni hazırlayan bir el işliyor. Kaderin, senin anlayamayacağın kadar ince bir nakışla dokunur. Her düğüm sabrınla çözülür. Evliyalar söyler, Allah sabredenin omuzlarına rahmetini serer. Sabır hareketsizlik değildir, kabullenişin ta kendisidir. Kötülük seni yakarken bile içinden bir ses o görüyor diyorsa, işte tam o anda Allah'a en yakın anındasın. Tevekkül her şeyi ona bırakmak değil, onun içinde durmaktır. Ne yaşarsan yaşa, kalbinin ortasında Allah'a ait bir dinginlik taşımaktır. İbn Arabi ne güzel söylemiş, kulum sorar Rabbim nerede? Ben derim ki, sana değen o acının tam göbeğindeyim. Çünkü Allah bazen sevinçle değil, sarsıntıyla konuşur. Senin o derin suskunluğunda bile onun yanıtı gizlidir. Sabırla bekleyen kişi, Allah'ın hikmetine kulak veren kişidir. Günü gelecek, içinden geçen her sıkıntı seni nasıl biçimlendirmiş göreceksin. O zaman anlayacaksın. Sabır sadece dayanmak değilmiş, Allah'ın avuçlarında yeniden şekillenmeyi kabul etmekmiş. Allah sabırla hamur edilen kalbi yarıda asla bırakmaz. O kalp her kırılışta büyür, her yarayla derinleşir. Sonunda sabrın izleriyle bezeli bir kalp haline gelir. Artık o kalp dünya için değil, Allah için çarpar. Adalet hemen gelmeyebilir. Çünkü Allah senin sabrını öfkenden üstün tutmanı bekler. Dışarıdan sessizlik sanılan bekleme, gerçekte ilahi bir planın sabırla dönen çarkıdır. İnsan acele eder, Allah ise zamanı terbiye eder. Kötü davranan kendi sonunu kendi hazırlar, senin sessizliğin Allah'ın adaletine giden yoldur. Allah buyuruyor, zalimler yakında nasıl bir sona uğrayacaklarını görecekler. Bu söz öfke değil, sükunet verir çünkü biliyoruz ki hiçbir kötülük kaybolmaz. Her damla gözyaşı Allah'ın sayfalarında saklanır, her sabır bir mükafatın temeli olur. Hazreti Yusuf'a yalan söyleyen kadın saraylarda izzet buldu, Yusuf karanlık bir zindanda terk edildi. Ama seneler sonra Hak o taş duvarların arasından yeşerdi. Yusuf'un sabrı onu kurtardı, haksızlık yapanın ihtişamı kendi gölgesinde soldu. Allah erteleyebilir ama asla vazgeçmez. Ertelenen her hak bir olgunluk zamanındadır. Nasıl meyve vaktinden önce düşmezse, senin hakkın da tam zamanında eline ulaşır. O güne dek Allah seni sessizlikle sınar. Peygamberimize taş fırlatanlar oldu, sırtına dikenler bırakanlar, yoluna hakaret serenler. Ama o beddua etmedi, bağışlanmaları için dua etti. Çünkü biliyordu, Allah'ın dengesi insanın dengesinden yücedir. Zaman geldi, o taş atanların çocukları aynı topraklarda La ilahe illallah diyerek yere kapandı. İşte gerçek adalet budur. Kötülüğün ortasından hayır filizlendirir. Gazali söyler, Allah'ın adaleti gecikirken bil ki onun rahmeti iş başındadır.
Senin içinde öfke kabardığında Allah'ın merhameti görünmez bir denge yaratır. Kötülük anında cezalandırılmayabilir, çünkü o kötülüğün içinde bile bir mesaj, bir ikaz vardır. Allah zalimi bağışlarsa, bu mazlumun sabrına sunulmuş bir armağandır. O sabır ahirette, adaletin jölinde değer bulur. Günü gelecek, sana reva görülen haksızlıkların, Allah'ın elinde nasıl bir hakikate dönüştüğünü göreceksin. O gün, ne iyi ki bekledim diyeceksin. Allah'ın adaleti, çoğu zaman insanın adaletsizliğinin arkasından belirir. Belirdiğinde kalbine huzur gibi yerleşir. İşte o vakit anlarsın. Adalet yalnızca zalimin hesaba çekilmesi değil, senin yüreğinin sükûna erişmesidir. Allah sadece kötüyü yargılamaz, seni o kötülükten temizleyerek ödüllendirir. Karanlık Allah'ın rahmetinin gölgesidir. Bazen insanı çepeçevre sarar, çünkü içindeki ışığı taşıyabilmesi lazım. Allah seni karanlığa terk etmez, orada seni işler. Her zorluk bir doğuş ağrısıdır. İnsan kendi karanlığından yeniden doğar. Allah buyuruyor, her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Bu avutma değil, bir yasadır. Karanlık ne denli derin olursa, ışık o denli güçlü parlar. Kimi zaman tüm kapılar kapanır, herkes uzaklaşır, ümit tükenir. Tam o an görünmez bir el yüreğine değer. O el Allah'ındır. Çünkü o seni karanlığa bırakmaz, karanlıkta yetiştirir. Yunus peygamberin hikayesini düşün. Balığın karnı. Tam anlamıyla karanlık. Etrafında su, üstünde deniz, yanında kimse yok. Ölüm bu kadar yakınken ne yaptı? Kendini savunmadı, başkalarını suçlamadı. Sen paksin ya Rabbi, ben hata yaptım dedi. Ve işte tam orada, o boğucu karanlıkta kurtuluşu buldu. Garip değil mi? En karanlık an, en parlak duanın çıktığı an oldu. Sanki karanlık ona bir şey öğretti. Sen hiçsin, o her şey. Ve bu farkındalık onu kurtardı. Belki de bizim karanlıklarımız da böyle. Bize bir şey fısıldıyor. Dur, dinle, anla. Kalp Allah'ın baktığı yer, ama orası kirlenmiş olabilir. Nasıl temizlenecek? Fırtınayla. Sen rahat rahat yaşarken kalbindeki kibri, bencilliği, yanılgıları göremezsin. Ama hayat seni salladığında işte o zaman dökülür pislikler. Fırtına seni yıkmıyor aslında, senden yıkılması gerekeni yıkıyor. Karanlık seni başkalarından değil, yanlış sen inden arındırır. Kim olduğunu zannettiğin o sahte benliğinden. Acı çekmeden insan kendini tanımaz çünkü. Allah karanlığı ceza olarak göndermez, ayna olarak gönderir. Bak işte gerçek sen. Sonra bir gün uyanırsın. İçindeki kaos durmuş. Yerine derin bir sessizlik yerleşmiş. Karanlık hala var belki ama artık seni korkutmuyor. Çünkü sen ışık olmayı öğrenmişsin. Artık dışarıda güneş olmasına gerek yok, içinde taşıyorsun ışığı.

Çünkü Rabbi yanında. Taş atan da onun izniyle atıyor, dua eden de onun izniyle dua ediyor. Her şeyin sahibi aynı. En büyük güç işte bu. Kötülüğe rağmen kalbini kirletmemek. Çünkü kötülük senin Allah'a güvenini sınamaz. Senin egonu sınar. İbn Arabi harika bir şey söylemiş. Seni Allah'a götüren kötülük, kötülük değildir artık. Yani bazen Allah seni kırar, yıkar, her şeyini alır. Neden? Çünkü sen ona değil, onlara bağlanmışsın. O bağları kesmesi lazım. Ve sonunda ne kalır? Sadece o. İşte o an gerçek zenginlik başlar. Bazı insanlar senin kapını kapatır. Sen üzülürsün. Ama farkında değilsin, o kapıyı kapatırken Allah'ın kapısını açıyorlar. Her kayıp aslında bir kazanç. Her yalnızlık aslında bir yakınlık. Allah ile. Kader sana karşı değil, senin için işler. Her kırık bir mesaj. Allah seni unutmadı, sadece bazen seni kendinden uzaklaştırıyor ki kendini bulasın. O sessizlikte büyüyorsun sen. Duaların cevapsız kaldığını sandığın zamanlarda aslında sen cevap haline geliyorsun. Dua etmek sadece istemek değil çünkü. Dönüşmeyi kabul etmek. Bir gün dönüp bakacaksın. Her acı seni ona bir adım daha yaklaştırmış. Her kötülük seni daha iyi yapmış. O yüzden kalbini taşa çevirme. Her acıda bir ders var. Her dersin arkasında Allah'ın eli var. O el hala seni tutuyorsa hiçbir şey seni gerçekten yıkamaz. Ruhun temizlenmesi nereden başlar biliyor musun? Tam olarak neden diye sormayı bıraktığın yerden. İnsan acının sebebini araştırdıkça o acıya daha çok bağlanır. Ama bir gün gelir, yorulursun artık. Dilin tutmaz, aklın susar. Sadece içinden bir ses kalır. Sen bilirsin ya Rabbi, nasıl istersen öyle olsun. İşte tam o anda ruhun yıkanmaya başlar. Arınma suyla olmaz, sabırla olur. Sabır kalbindeki pası eritir çünkü. Allah kullarını ateşle değil, olaylarla temizler. Olaylar gelir, seni yakar. Ama aynı zamanda temizler de. İbrahim'i ateşe attılar ya, Allah ne dedi ateşe? Serin ol, zarar verme İbrahim'e. Demek ki ateş bile Allah'ın izniyle rahmete dönüşebilir. Senin hayatındaki ateşler de böyle işte. Seni yakmak için değil, saflaştırmak için. Ruhun temizlenmesi intikamı bıraktığın yerde başlar. Kin kalbin pasıdır. Kini tutan kalp huzur bulamaz, sadece dert biriktirir. Affetmek karşındakini değil, kendini özgür bırakmaktır aslında. Peygamberimiz ne demiş? Affet ki Allah da seni affetsin. Bu cümle ruhun bütün yükünü kaldıracak kadar güçlü. Affetmek Allah'ın rahmetine açılan kapı çünkü. Sana yapılan kötülük kalbini karartmak için gelir ama sen affettiğinde o kötülük rahmete dönüşür. Affetmek unutmak demek değil, teslim olmak demek. Ruh affettikçe hafifler. Hafifleyen ruh Allah'a yaklaşır. Allah kırılmış kalpleri sever çünkü. Kalbi kırık insan gururdan arınmıştır. Allah'ın en sevdiği dualar gözyaşıyla yıkanmış dualardır. Gözyaşı ruhun tuzlu ilacıdır. Her damlası Allah'a sensiz yapamıyorum diyen bir yalvarıştır. Ağlayan insan aslında arınan insandır. Ruh acıyla temizlenir ama sevgiyle dirilir. Allah seni yeniden diriltmek ister. Bunun için bazen kalbini kırar, bazen yalnız bırakır, bazen susturur. Sessizlik Allah'ın en büyük eğitimi çünkü. O sessizlikte insan kendi nefsinin sesini duymayı bırakır, Allah'ın fısıltısını duymaya başlar. O fısıltı ne der? Ben buradayım. Ruhun arınması işte o sesi duyduğunda tamamlanır. Artık acı seni Allah'tan uzaklaştırmaz, yaklaştırır. Artık kötülük seni incitmez, eğitir. Her yara bir tesbih tanesi olur. Her nefes bir şükür. Ve o an anlarsın. Allah sana yapılan kötülüklere izin vermedi. Seni kendine döndürmek için bir yol açtı. O yol bazen taşlı, bazen karanlık. Ama sonunda o var. Ruhun dönüşü kalbin kabuğunu kırdığı yerde başlar. İnsan acının ortasında dirilir. Allah'ın nefesi en çok kırık kalplerde duyulur çünkü. Sen acı çekerken o seyretmez, kalbini yeniden şekillendirir. Bu yüzden başına gelen her şey seni ona yaklaştırmak için. Allah'ın sistemi kusursuz.

kusursuzdur. Seni inciten seni iyileştirir de, seni yıkan seni inşa eder de. Bunu anlamak, teslimiyetin sırrına varmaktır. Teslim olan insan, artık kötülüğü görmez, sadece hikmeti görür. Bilir ki her kötülüğün ardında bir rahmet eli var. Başkalarının hatalarına sabret ki senin hatalarına da sabredilsin. Bu insanın en derin sınavını anlatır. Sabır sadece dayanmak değildir. Kalbini temiz tutarak beklemektir. Allah'ın adaleti sadece dışarıda değil, kalbin içinde de belirir. O yüzden seni inciten kişi cezalandırıldığında değil, senin kalbin arındığında adalet yerini bulur. Allah görünür intikamı değil, görünmez arınmayı sever. Her kötülük bir öğretmen gibidir. Her öğretmen farklı bir ders getirir. Kimi sabrı öğretir, kimi alçak gönüllülüğü, kimi şükrü. Ama hepsinin ortak noktası şu, seni Allah'a götürür. Kalbine bir acı düşüyorsa, bil ki orada bir çağrı var. Allah buyuruyor, ben kuluma şah damarından daha yakınım. Bu sadece yakınlık değil, sahiplenme. Allah seni herkes unuttuğunda bile hatırlar. Çünkü o terk etmeyen tek sevgi. Bir gün gelecek, bütün kırıklıklarına teşekkür edeceksin. Çünkü onlar seni insan yapan, seni Allah'a döndüren köprülerdi. O zaman anlayacaksın. Kötülük asla karanlıkta bitmez, ışığa çıkar. Allah hiçbir karanlığa sonsuzluk yazmaz çünkü. Her karanlık bir sabahın doğuşunu taşır içinde. O sabah geldiğinde kalbin artık korkmaz, çünkü öğrenmiş olur. Kötülük seni öldürmedi, yeniden doğurdu. Artık Allah'a güvenmek için bir sebebe değil, bir kalbe sahipsin. O kalp acıyla pişmiş, sabırla hamur olmuş, affetmekle olgunlaşmış. Allah o kalbe bakar ve der, işte benim kulum. Sonra bir sessizlik iner üzerine. Ama dışarıdaki değil, içindeki bir sessizlik. Her şey aynı ama sen artık aynı değilsin. Eskiden seni yaralayan sözler, şimdi yankı gibi geçer kalbinden. Çünkü artık anlamışsın. Allah'ın seni incitmek için değil, dönüştürmek için izin verdiğini bilmenin huzuru yerleşir içine. Artık dualarının cevabını dışarıda aramazsın. Çünkü fark edersin ki Allah zaten hep oradaymış. Seni yalnız bırakmadı. Sadece olgunlaştırmak için uzaklaştı. Tıpkı çocuğu yürümeyi öğretmek için elinden bırakan baba gibi. Ruhun bu haline evliya sükut makamı der. Artık Allah'tan şikayet eden dil susmuş, yerine Allah'ı dinleyen bir kalp geçmiş. İşte o zaman insanın her nefesi bir dua, her suskunluğu bir secde olur. Sen o halde yaşarken dünya yine döner, insanlar yine aynı kötülükleri yapar ama sen başka bir aleme geçmişsindir. O alemde kötülük sana dokunmaz, çünkü sen artık ondan ders alırsın. Mevlana ne güzel söylemiş, gönül dergahına kim taş atarsa Allah oradan bir gül bitirir. Bu yüzden sana atılan her taş bir gül bahçesine dönüşür. Kalbinin toprağı sabırla yoğrulmuşsa hiçbir taş seni incitemez. Çünkü sen incitilmekten korkan biri olmaktan çıkmışsın, incitilse bile şükreden birine dönüşmüşsün. Bir zamanlar haksızlığa uğradığında içine dolan öfke şimdi şefkatle yer değiştirir. Çünkü anlarsın ki seni kıran kişi aslında kendi cehaletinin esiri. Allah onu senin imtihanın, seni de onun uyarısı yapmış. Her iki tarafta aynı ilahi terazinin farklı kefesi. Bu yüzden Allah'ın düzeninde haksızlık yok, sadece anlayış farkı var. Artık kötülük seni yaralamaz, çünkü sen o kötülüğün ardındaki Rabbini görürsün. İnsanların elleriyle gelen her darbe, Allah'ın eliyle yönlendirilmiş. Bu farkındalık kalbe yerleştiğinde her olay bir öğretmene dönüşür. Kimi seni ağlatır, kimi susturur, kimi secdeye götürür. Ama hepsi seni Allah'a götürür. Böylece ruh en büyük huzuruna kavuşur. Allah'ın muradını kendi muradından üstün bilmeye. O zaman anlar insan, kötülük aslında bir örtü, rahmetin üstüne serilmiş ince bir perde. Perde kalktığında altında hep aynı yazı çıkar. Allah seni unutmuyor, seni hazırlıyor. Şimdi dönüp baktığında hayatın bütün acıları tek bir yere çıkar.
Allah'a. Seni yaralayan, terk eden, haksızlığa uğratan herkes aslında seni ona yaklaştırmak için gönderilmişti. Artık anlıyorsun, hiçbir kötülük boşa yaşanmadı. Her gözyaşı bir rahmetin habercisiydi. Her kayıp seni hakikate biraz daha yaklaştırdı. Allah sana yapılan kötülüklere izin verirken senin ruhunu inceltmek, kalbini saflaştırmak, seni ona döndürmek istiyordu. Çünkü bazen insan ancak kırıldığında secde etmeyi öğrenir. Artık biliyorsun, kötülükler seni durdurmadı, yeniden doğurdu. Her yara seni olgunlaştırdı, her sarsıntı hakikate yaklaştırdı. Allah seni korumadı çünkü güçlendirmek istedi. Kırıldığın yerde büyüdün, sustuğun yerde öğrendin, ağladığın yerde olgunlaştın. Artık anlıyorsun. Allah sana yapılan kötülüklere izin vermedi. O kötülüklerin içinden seni kendine çağırdı. Kalbinde hala bir yara varsa, o yara Allah'ın sesi. "Ben buradayım," diyen bir ses. Bu yüzden üzülme. Her kötülük bir rahmetin habercisi. Sen yeter ki o rahmeti fark edecek gözle bak. Çünkü Allah her şeyin sonunda seni kendine getirmek için bekliyor. Değerli kardeşlerim, eğer bu sözler kalbinizde bir yankı uyandırdıysa, bir ışık yaktıysa, bu mesajı daha çok gönüle ulaştıralım. Gelin bu hikmeti birlikte yayalım. Çünkü her kalp başka bir kalbin aynası. Allah hepimizin kalbini arındırsın, kötülüklerin içinden hikmetle çıkmayı nasip etsin. Bil ki ne yaşarsan yaşa, Allah seni asla terk etmedi. Sadece seni kendine çağırıyordu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Bursa ve çevresi için 2.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Nidadan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bu hayatta misafirsiniz. Derler ya, beğenmiyorsan bu yemeği yeme. Peki var mı başka bir yemeğin? Yok. O zaman misafirliğimizi bileceğiz ve düzgüncene oturacağız sofraya. Dünyayı Allahu Teala yazıyla, kışıyla, ağacıyla, deresiyle, dağlarıyla, sıcağı ve soğuğuyla yarattı. Kendimize göre, kendi istediğimiz gibi bir dünya elimizde değil. Yaratan Allah, yapan Allah, sonunda bozacak olan da Allah. Şeytanın insanlara en çok sordurduğu sorulardan bir tanesi, neden dünyada bu kadar zulüm var? Neden etrafta kötüler var? Neden herkes iyi değil? Ve Allah bu dünyada kötülüklere neden müsaade ediyor? Eğer kainattaki düzene dikkatlice bakarsanız, hiçbir düzensizliğin olmadığını görürsünüz. Galaksiler, rüzgar, insanın bedenindekiler, binlerce örümcek çeşidi hasılı hasılı. Ancak insanlar işte kainatta yaratılan bunca hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre çevirdiklerinde sorun oluyor. Ateş örneği verebiliriz. Ateşin yaratılmasında bir sorun var mı? Ancak bir insan gitti, o ateşe yaklaştı, biraz oynadı, kurcaladı. Ne oldu? Ateş onun için zararlı oldu. Halbuki Allahu Teala ateşi insanlar ihtiyaçlarını görebilsinler diye yarattı. İnsan kendi iradesiyle eğer elini ateşe sokarsa artık şunu diyemez: Allahu Teala neden bu ateşi yarattı? Neden benim canım yandı? Allah neden buna müsaade etti? Diyemez. Çünkü Allah sana bir akıl verdi, neyi nasıl kullanacağını öğretti. Bütün kanunlar herkesin şu an bildiği kanunlar. Mesela şu an diyelim gündüz saatindeyiz. Efendim 12 saat sonra hava kararacak demeniz müneccimlik değildir. Gelecekten haber vermek değildir. Veya bulutlar var diyelim yaşadığınız yerde. Deseniz ki Allahu Teala izin verirse birazdan yağmur yağabilir dediğinizde, bu gayiptan haber vermek değildir. Çünkü biliriz ki geceden sonra gündüz gelir. Bulutlar yağmurun habercisidir. Mesela bir hastalığımız olduğunda, örneğin boğazımız yanmaya, yutkunma problemi yaşamaya başladık, hemen anlarız ki benim boğazımda bir şey var. Neden boğazımız ağrıdığı zaman ayağımızdaki parmak uçlarında bir iltihap vardır diye düşünmüyoruz? Çünkü kainatta Allahu Teala'nın koyduğu kurallar aklımıza geliyor. Ama ya ben menfaat elde ederim bundan, Allah'ın istediği gibi yaşarsam, ya da zarar görürüm. Mesela kadın ve erkek yaratılmış. Tek bir cins de yaratılmış olabilirdi. Kim ne diyecekti? Allahu Teala kadına erkeği, erkeği kadına sevdirdi. Peki meşru yollar, yani dine ters olmayan şeylerle sen bunu yaptığın zaman, yani nikahlandığın zaman bir zarar var mı? Dinen yok. Hatta her muhabbetine, her tebessümüne, yaptığın her icraata sevap alıyorsun. Sevap hanene bir şeyler yazdırıyorsun. Ama sen, hayır ben nikah vesaire uğraşamam, zina ederim, bunun adına zina demese de yapan kişi, efendim, nikahla uğraşamam dese, zina yolunu seçer. Bu kişi aradan biraz zaman geçtiği zaman Allahu Teala bana zina ettirdi, haşa diyemez. Değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allahu Teala biz insanları kendisine ibadet edelim diye yaratmış ve bir uyarıda bulunmuş. Her cuma namazında da tekrarlanır ya, kötülüklerden, fuhşiyattan, azgınlıktan uzak durmamızı emretmiş. Ve eğer buna uymazsanız şiddetli bir azap başınıza gelecek denmiş. Ve sadece Allahu Teala'nın sayısını bildiği, 100.000'den fazla olduğunu bildirdiği peygamberler gönderilmiş. Neden? Bizi uyarmaları, ikaz etmeleri için. Peki ne olmuş? Zamanında peygamberlerin o anlatmak istediklerini, davetini anlamamışlar. Keşke anlamamakla kalsalar. Bir de müdahale etmişler, düşmanlık etmişler, bu davete inanan insanlara da zulmetmişler, peygamberlerini öldürmüşler. Demek ki
Allah-u Teala'nın bu dünyada kötülüklere direkt olarak engel olmamasını böyle anlayacağız. İmtihan dünyasındayız. Yani bu, yaşadığımız, üzerinde gezdiğimiz, uyuduğumuz, nimetlendiğimiz dünya benim bir imtihan salonum. Burada neden kötüler var sorusunun cevabı şu. Bu imtihan salonunda başarılı öğrenci de aynı sınavda olacak, başarısız öğrenci de. Velev ki kopya çeken bir öğrenci de alın teriyle bu sınava gelen öğrenci de o imtihan salonunda. Burası bir salon. Yani neye müsaade var? Yanlış cevap anahtarında soruyu değerlendirebilir. Tercih o insana, o kula, o öğrenciye ait. Eğer yanlış yaparsa ona göre eksi not alacak. Şimdi Allah-u Teala neden izin veriyor kötülüklere diyorlar ya, o zaman eğer yanlış yapanlara müdahale olsaydı, bu imtihan salonunun bir anlamı olur muydu veya bu adaletsizlik olmaz mıydı? Elbette. Eğer didinip duran, sevap işleyen insanların başına güller saçılsaydı veya günah işleyenlerin başına dikenler atılsaydı yine aynı yere geldik. Bir imtihan salonu olmaktan çıkmaz mıydı? Başına bir şey gelen insan bu musibet ile kendine bir rahmet geldiğini bilmiyor. İsyan etmezse, günahları var mı var, onlara bunun belki de kefaret olacağını bilmiyor. Peygamberlerin günahı mı vardı, imtihan yaşadılar, günahlarına kefaret oluyor, gelecekteki dereceleri de yükseliyor. Belki de ben düşüneceğim ki başıma gelen hangi dert olursa olsun, belki de benim cehennemden kurtulmama bu başıma gelen ve benim sabrettiğim musibet kurtulmama vesile olacak. Çünkü biz Allah-u Teala'nın ne ücret yani mükafat olarak bize hediye buyuracağını bilmiyoruz. Dünyada cennetlik ameller işleyenlerde tersini yapanlar da var ve olacak. Böyle olduğu zaman imtihan olacak zaten. Biz bazı şeylerin iç yüzünü, içindeki hikmetleri kavrayamıyoruz ve ekseriyette böyle baktığımız için böyle dışarıdan baktık. Kötü bir olay var. Bu neden böyle oldu? Niye onun başına geldi? Ne günahı vardı? Ne suçu vardı? Peki biz musibet mi isteyelim? Bela mı isteyelim? Ya Rabbi ne olur bana bir bela gönder. Madem bela gönderdiğin zaman daha da derecem yükseliyorsa, bana şu kadar bela gönder demeli miyiz? Elbette hayır. Musibet de istenmez. Bela da istenmez. Biz dünyada da ahirette de afiyet isteyelim. Lakin elinden geleni yaptıktan sonra düşünmek, başa geleni dikkate almak neydi? Kanaatti. Eğer sen öyle yaptın, hastalıktan düşünelim, doktora gittin, o olmadı buraya gittin, bu olmadı oraya gittin, bir tedavi seçildi ama iyileşmedin. Elinden geleni yaptın mı? Araştırıyor musun o konuda başka nereye gidebilirim diye? Tamam. Sonra sabredip şükretme durumuna geçeceğiz. Nasıl ki internet sayfalarında yeni sekme derler ya, yeni bir sayfa açıyorsun ona yeni sekme diyorlar. Hemen aklında yeni bir sekme açacaksın. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra niye böyle, niye öyle değildi dememem lazım. Her gördüğümüz doğru yorumlayacağımız bir şey değildir. Biz musibeti, başa gelen imtihanı, acıları, hastalığı, depremi, her şeyi bir kahır olarak algılıyoruz. Hemen kafamızda felaketleştiriyoruz. Lakin şunu unutuyoruz. Senin, benim başıma gelen ve çok ağır dediğimiz, artık dayanamıyorum dediğimiz, belki de şikayet ettiğimiz şeyler bir başkası için nimet olabiliyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle, senin beğenmediğin, evin kira vermiyorsun ama arkadaşının daha güzel bir evi var. Senin de nefsine hoş geldi, çok güzel ama borca gireceksin, faiz şu bu, o evde kalman lazım. Şeytan da sana öyle telkinlerde bulunuyor ki dünyanın sanki en kötü, en küçük, en havasız evinde kalıyormuşsun gibi hissettin. Bu senin için dertti. Neden 3+1, 4+1 veya neden şu mahallede oturamıyorsun?

de bulunuyor, şeytan da bulunuyor, cinler de var, dertler de var, sıkıntılar da var. Hatta sıkıntıların biri gidiyor, biri geliyor ama Allahu Teala bunu murad ediyor. Yani böyle istiyor, o yüzden oldu. Bugün dünyada yaşanan soygunların, gözyaşının, bunca mazlumun acısının sorumlusu Allah değildir Celle Celaluhu. Allah bunu böyle istiyor derken, kötülüğü murad ediyor değil, hangi kulunun ne yapacağını, hangi seçenekler arasında neyi seçeceğini bildiği için ona göre bir imtihan veriyor. Sabredip sabretmediğimizi, o seçeneklerden helal ve tayyip olanını mı, şer ve haram olanını mı tercih edeceğiz, onu bildiği için imtihan bize yapıyor, veriyor daha doğrusu. Şunu unutmayalım, senin imtihanın böyleydi, bundan 1000 yıl önce yaşayan insanların imtihanı şu şekildeydi, diyelim 3000 yıl önce yaşayan insanların veya cinlerin imtihanı böyleydi. Bugün böyle ama şunu diyemeyiz, kendi kendimize veya etrafımızdaki insanlara bazen ne yapıyoruz? Hep şikayet ediyoruz. Kendi içimizden yaptığımız nasıl oluyor? Niye bunu başaramadım? Allah beni sevmiyor mu? Niye buna onu verdi de bana vermedi? Dilimizle ne söylüyoruz mesela insanlara? İçimizdeki sesi daha yüksek sesle çıkarıyoruz. Ahmet ne var? Gördün mü bak, Mehmet bu kadar para kazandı, bunları yaptı. Ben 15 yıldır bunu yapıyorum ama onun maaşının yüzde bilmem kaçını alıyorum. Biz bunlara odaklandık. Halbuki şunu demeye çalıştık. Allah Celle Celaluhu af buyursun. Neden ona onu verdin ya Rabbi? Neden bana bunu vermedin ya Rabbi? Diyoruz. İşte bu bir Müslüman için çıkacağı kapıların en kötüsüdür. Yani beni şikayet edebilirsin, anneni şikayet edebilirsin, babanı şikayet edebilirsin, et diye demiyorum. Genelde yapıyoruz ya, evlat annesini beğenmez, anne evladını beğenmez, komşular birbirini beğenmez, yönetici yönettiği insanları, insanlar yöneticisini beğenmez, kimse kimseyi beğenmiyor. Ama ben Allah Celle Celaluhu hakkında böyle düşünemem. Haşa, ne demek eleştirmek Rabbimi? Neden onu ona verdin, bana vermedin? Nasıl diyebilirim? Biz İslam'ı, yani kulluğu çok yanlış anladık. Elhamdülillah, doğruları anlatan değerli zatlar var. Rabbimiz Celle Celaluhu sayılarını arttırsın, amin. Ama biz çocukluğumuzdan beri sadece namazla, sadece içki içmemekle Müslüman olacağımızı zannettik. Bunun içerisinde helal haram dengesi, bunun içerisinde kadere bakış, Allahu Teala'nın ahirette insanları tekrar diriltip diriltmeyeceği gibi mevzulara maalesef girilmedi. Veya şeytanın oyunuyla bunlar anlatılmadı. Ama biliyoruz ki Allahu Teala, evet, namaz ilk önce hesaba çekilecek sorgu malzemelerinden bir tanesi olmakla beraber, kredi çekerken bunun faiz mi olup olmadığına dikkat etmemizi de istiyor. Aynı Allahu Teala namaza, kılık ve kıyafetimize dikkat ettiği kadar ağızdan çıkan sözlerin yerine getirilip getirilmediğine de dikkat buyuruyor. Eğer Allahu Teala böyle bir kul isteseydi zaten insanlara gerek yoktu, melekler o işi yapıyorlar. Dertlerden uzak, sıkıntısı olmayan, kederi olmayan, gözyaşı dökmediğiniz, heyecanlanmadığınız, moralinizin bir vesileyle bozulmadığı bir hayat değildir dünya. Bu cennet hayatıdır. Cennet hayatı buranın sonucudur. Cennette imtihan yoktur. Ama imtihan yerinde cennet hayatı neden yok sorgulaması yanlıştır. Mesele bu. Mesela geceleri genelde okunuyor, Mülk suresi değil mi? Yatmadan önce okumamız tavsiye buyruluyor. Her gece okuyan kardeşlerim belki bir gün tefsiri açıp da Mülk suresinde ne anlatılıyor dememiş olabilirler. Bir yerinde mealen geçiyor ki, hanginiz daha güzel iş yapacak? Onu görmek için ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Her şeyin sahibi Allahu Teala. Böyle istedi. Nedendi, niçindi yok. Peki neden imtihan ediliyoruz dünyada? Niye? İmtihan neden gerekliydi? Bunca dünyada yaşamak varken,
vur patlasın.

çal oynasın mesela. Her şey rahat. Günlük günistanlık bir dünya niye yok? İnsanların ve bizim gibi yine yaratılmış kim var başka? Cinlerin yokluk sahasından varlık sahasına çıkması o kadar büyük bir rahmet ki insan ve cin sonsuz cennete girme imkanı buluyor. Allahu Teala'nın insana ve cine sonsuz cennet teklif etmesi ise çok daha büyük bir rahmettir. Düşünün, biraz şöyle beynimizi ısındıralım. Yoktunuz, anneniz yoktu, sevdikleriniz yoktu, eliniz yoktu. Yemek yemeniz diye bir şey yoktu çünkü ortada siz yoktunuz. Bir hiçken varlık sahasına çıkartıldınız, size bir seçim hakkı verildi, çalışarak Allah'ın lütfuyla sonsuz mutluluk diyarı cennete girme imkanı bulan bir insanın Rabbini adaletsizlikle, merhametsizlikle suçlaması nankörlüktür. Bugün evinize gelsem, çay ısmarladınız. Abi nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Elhamdülillah, çayımızı içtik, ayrılıyoruz. Sen imkan dahilinde beni ağırlamışsın, vaktinden feragat etmişsin. Ben dışarı çıkarken şöyle desem, ya Ahmet ne biçim çaydı o ya? Zaten poğaçaları da hiç beğenmedim. Zehir gibiydi. Evini de beğenmedim ya. Evin de zaten ne bileyim böyle biraz köhne falan. Rutubet kokuyor evin falan. Allah aşkına ne dersiniz ya? Eğer saygı sınırları içerisinde bir ilişkimiz varsa abi kardeşlik, eyvallah abi dersin. Başka türlü cevaplar da gelebilir. Bak senin ısmarladığın toplasan 3 bardak çay, 2 tane poğaça için ben bunca senin sinirini bozduysam, nankör olduysam Allahu Teala'yı düşünsene. Sen kimi suçluyorsun? Ve Allahu Teala bize nasıl bir azap buyurur? Beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz. İnsanları imtihan eden Rabbimiz adaletlidir. Görüyoruz ki şu dünyada vücudunda o kadar çok denge var ki ve görüyoruz. En güçlü kuvvetli varlığa da, en zayıf varlığa da nimetler veriliyor. Ve herkesin her şeyin ihtiyacı karşılanıyor. O böcek onu yiyor, o onu yiyor, o onu. Aç kalan yok. İnsan ne zaman müdahale ederse, daha fazla kazanayım derse, burnunu bir şeylere sokmaya çalışırsa iş değişiyor tabii. Timsah bilmem kaç ton basınç veriyor ısırdığı yere. Yani Allah muhafaza kolunu bacağını bir aldı mı ikiye parçalıyor. Bir de dönüyor böyle kendince tuttuğu zaman dişlerinin arasında bir şeyi. Ama o koca timsahın ağzında kuşlar var. Allah Allah. Ağzını açıyor mesela yemek yedikten sonra ağzında işte dişlerinin sağında solunda küçücük kuşlar rızıklanıyorlar. O çelimsiz tartsan 5 gram 10 gram gelen kuşun rızkını Allahu Teala nerede var etmiş? O timsahın dişlerinin arasında. Tamam mıyız? Her şeyde bir denge vardır. Bir sineğe kartal kanadı kadar büyük kanat yüklememiştir. Allah Celle Celaluhu kullarının taşıyabileceğinden fazlasını da vermemiştir. Allah Celle Celaluhu en adil olandır. Ama tabii bu bir sır değildir. Gizemli bir şey değildir. İmtihan açıktır. Böyle olmakla beraber elbette bunu bilmeyenler, farklı algılayanlar da olmuştur, olacaktır. Allahu Teala ezeli ilmiyle, geleceği bilmesiyle herkesin ne yapacağını, geçmişini de en iyi bilendir. İyi ile kötü var değil mi? Evet. Bunun belli olması için imtihan yerinin kurulması haşa Allah'ın bilgisizliğinden değildir. Yine bazı genç kardeşlerim sorduğu için onu anlatmak istiyorum. Madem bizim geleceğimizi ne yapacağımızı Allah biliyordu Celle Celaluhu, niye bizi yarattı? Kardeşim, iyi ve kötü senin için belli olacak, benim için belli olacak. Düşünsene Allahu Teala'ya bir zarar yok, bir fayda yok bunda. Şöyle düşün, ben diyelim ki diğer insanlar kadar çalışmadım dersime, bu sınava hep eksi notlar verdim. Ama sen çalıştın, uğraştın, çabaladın. Mesela namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Allah'ın haramlarına uzak durmaya çalışıyorsun ve bu yolda nefsin neler istiyor neler frenlemeye çalışıyorsun. Ama ben ne yapıyorum? Haksızlık yapıyorum, zulüm yapıyorum, Allah'ın emirlerine ters duruyorum. O zaman ikimizin arasında adaletsizlik olmaz mı? Aynı kapıya çıkacaksak. İşte bu sorguya geldiğimiz zaman hemen

estağfurullah diyeceğiz. Allahu Teala niye böyle yaptı? Niye öyle? Türünden sorular geldiği zaman hemen aklınıza estağfurullah getirin. Neden? Benim hakkımda bir şeyler bilip bunları tartışabiliriz. Bir başka zat ile diyelim bir kitap yazmıştır. Onu alırız, tartışırız. Bence burası yanlıştı, doğruydu deriz mesela. Ama sen Allahu Teala ile ilgili bir şeyde tartışamazsın. Çünkü senin zihnin, akıl sistemin, beynin ne dersen de az bir bilgiyle dolu. Çok affedersiniz, eğer küçücük bir pıhtı atarsa beynimde, ben büyük abdestimi nereye yapacağımı bilmiyorum. Bakın Alzheimer var mesela. Zamanında profesördü, şu siyasetçiydi, şöyle tanınan zengin bir insandı. Bugün, çok özür dilerim, perdeyi mesela çekiyor, dışarıya bakacak ya, büyük abdestini oraya yapıp tuvalet kağıdı zannediyor, temizlenmek için, taharet için onu kullanıyor. Dünyanın en zenginleri arasındaydı. Ne oldu şimdi? Küçücük bir pıhtı beynine geldi veya Alzheimer oldu. Rabbimiz şifa buyursun o kardeşlerimize, büyüklerimize de amin. Demek ki kendine de güvenmemek lazım. Ben o kadar çok şey biliyordum. Ne oldu, o bilginin faydasını görebildin mi? Hayır. Bugün mesela tıpta bir durum vardır. Bir bademcik ameliyatında bile ölüm olabiliyor. Çok basit dediğimiz bir hastalıktan insanlar ölebiliyor. Şu zamana kadar şu ameliyattan %100 başarı olmuştur. Kimse ölmemiştir denemiyor. İlla ki bir ölüm payı var. Neden? Sen o ilacı alıyorsun, A ilacını aldın. Ben aynı ilacı aldım, bende tesir etmiyor. Neden? Demek ki ben bile bugün bilim, teknoloji, fen, her şeyi bulduk, öğrendik, galaksilere bakıyoruz. Küçücük bir sivrisineğin üzerindeki efendim incecik gözle görülemeyecek bilmem kaç bin kez büyütülmüş tozları dahi görebiliyorum ama hata yine yapıyorum. Çünkü benim ilmim eksik. Sen bu eksik bilginle neden Allah böyle yapmış canım Celle Celaluhu söylememen lazım. Bir insan bu dünyadaki başarıyı sağlamak için önce zorluk çekiyor, çırak oluyor, kalfa oluyor veya bugünün tabiriyle staj görüyor, sonra alanında uzmanlaşıyor. Uzman hekim, uzman doktor. Hamdım, piştim, oldum. Meyve de olgunlaşıyor, sen de olgunlaşıyorsun. Bu dünya imtihanından geçmen için olgun olman gerekiyor. Eğer daha önce sen gözyaşı dökmemiş olsaydın, bundan sonra dökeceğin gözyaşları sana nasıl gelirdi? İmtihan edilen insan Allah'ını Celle Celaluhu çok daha iyi tanır. En büyük ilim nedir biliyor musunuz? Allahu Teala'yı bilmektir. Şu kitabımı okumalıyım, ondan sonra şunu mu okumalıyım? En önemli ilim Allah'ın bilinmesidir Celle Celaluhu. Evet, ama burada da karşımıza bir şey geliyor. Nasıl bir ilim olacak bu? Evet, Allah'ı biliyorum. Eşi benzeri yok. Bu mu? Değil. Sonra zaten okuya okuya okuya okuya kimin huzurunda olduğunu daha iyi anlıyorsun. Ne kadar garip değil mi? Meleklerden daha üstün mertebelere gidebilme potansiyelim var. Aynı zamanda da hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma özelliğimiz var. Bu kapasite, bu donanım bize mevcut. Dünyaya gelmeden önce kainatın neyi eksikti ve biz geldikten sonra neyi tamamladık? İbadetimizde ne yapıyoruz ki Allahu Teala'nın herhangi bir ihtiyacı görülüyor? Bugün binlerce bilim insanı gökyüzünü izlemeye devam ediyorlar. Çok güzel. Hatta bu bir emirdir. Allahu Teala'yı tanımak için, Subhanallah demek için birçok bilim insanı Müslüman oluyor. Gökyüzüne bakıyorlar binlercesi. Hangisi acaba? Güneş patlamaları olmuştu. Daha yeni yeni medyada gündeme geldi. Güneş patlamalarının çözümü budur diye güneşe müdahale edebildi. Veya çok soğuk havalar, bu kadar doğalgaz sarfiyatı vesaire. Neden dünyanın derecesi belli bir derecede sabitlenemiyor? Efendim, saçma değil mi bu soru? İşte neden soruları öyle çok sorulur ki nasıl olsa karşıdaki insan çoğunu cevap veremeyecek, kendisi de cevap veremeyecek. Çok sorgulayan bir insan olacak. Bir de kendini akıllı zannedecek. Ya, sorgulayan bir insanım ben. Kardeşim, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve hiçbir faydamız olmamıştır bizim bu gidişata.
ne rüzgarın yönünü değiştirebildik, ne güneşin enerjisine güç katabildik. Biz zarar da veremedik gerçi de. İmtihan dünyasındayız, kendi kendimize ozon tabakamızı deldik mesela. Bizim faydamızı bırak, zararımız çok. Bunca insan rızıklansın diye tarlalar, bağ, bahçe, meyveler, sebzeler binlerce yıldır aynı toprak sana türlü türlü şeyler veriyor. Bir anlasana bunu. Yağmur yağıyor. Yağan yağmur miktarı bir sene içerisinde gökyüzüne buharlaşan su miktarıyla aynı. Bir anlasana bu dengeyi. Bundan 150 yıl önce soluduğumuz hava, içerisindeki oksijen miktarı, azot miktarı, bilmem ne miktarı farklı değildi. Hiçbir faydan olmadığı gibi sen havayı da mahvettin insan olarak. Dolayısıyla biz bir şeyi tamamlamadık, bir faydamız olmadı, kendimize bile faydamız olmadı ki haşa Allahu Teala'nın bir ihtiyacını görmüş olalım. Peki imtihan çekiyorum, bu imtihanı yaşarken Rabbimin Celle Celaluhu durumu nedir, nasıl bilmem lazım? Allahu Teala bileceğiz ki her şeyi kemaliyle bilen. Ama bu bilmesi bizi zorlaması anlamına gelmiyor bu işi yapmak için. Sen eğer içki içiyorsan Allah affetsin, af buyursun. Allahu Teala senin içki içeceğini bildiği için sen onu içmiyorsun. O zaman bu ne olmaz? İmtihan olmazdı. İlmi ezeli diyoruz. Yani geçmiş, gelecek veya şimdiki zamanı aynı anda bilir. Herkes vicdanen bilir ki istediğim şeyi yaparım, konuşurum. İstemediğim şeyi yapmam. Doğru mu doğru? Şimdi ayran sunsam size burada olsanız birer bardak. Ben diyebilir miyim? %100 herkes içecek ayranı. Hayır. İçmeyebilir abi. Sevmeyebilir. Tamam. Bunda bile tercihler var. Allah bizim ne yaptığımızı bilir. Ama biz de yaptığımız şeyin irademizle olduğunu vicdanen biliriz. Aklen biliriz. Allah sana doğruyu söyletmiyor değil. Bunu iyi anlayalım. Bizi tanımak için değil, Allahu Teala kendisini tanımamız için yarattı. İbadet etmemiz için yarattı. Bizi zaten tanıyor. Bir ürün düşünün. Bu ürünü üreten insan, bütün kullanıcılardan daha iyi bilir mi, bilmez mi? Tamam. Olay budur. Yani bizden istenen şeylerle bunları karşılayacak sermaye gerekiyor. Adaletsizlik yok. Allahu Teala ibadet için yarattı. Bu vazifeyi yerine getirecek aletleri, cihazları da yarattı. El verdi, kol verdi, akıl verdi. Kardeşlerim, bir mimar düşünün. Koca koca binalar, gökdelenler yapılıyor. Şaheser deniyor mesela, şaheser. Bir mimar, o şaheseri üreten, vücuda getiren, yani vesile olan diyelim, bilmediğini söyleyebilir miyiz eserini? Ne kadar saçma bir soru ya, değil mi? Efendim, şu tarihte yaptığınız eseri bilmiyor musunuz diye mi sorarız? Adamı deli derler. İnsan kendi el emeği olan bir şeyi tanır. Evet, aynen bunun gibi. Bir öğretmenin öğrencisi hakkındaki tavırlarına da bakabiliriz. 20 tane öğrenci varsa hangi öğrencisinin çalıştığını bilmez mi? Yıl sonunda hangisi başarılı olup olamaz sınavlardan yola çıkarak bunu tahmin edemez mi veya bilemez mi? Yani bu örnekler sonucunda nasıl olur da Allahu Teala kendi yarattıklarını tanımaz, onların hal ve hareketlerini bilmez? Bu iddia edilebilir. O yüzden kardeşlerim, Allahu Teala insanları kendi istidaları üzerine, yani kendi yapmış olduğu ameli, hareketi, verdiği nimetlere göre, ona göre imtihan edecek. Eğer kulu fakirse zaten onun zekat vermesini istemeyen Rabbimiz var. Eğer kulu ayakta duramıyorsa, hayır ölsen de ne kadar acil servislik olsan da ayakta namazını kılacaksın diye zorlayan bir Allahu Teala yok. Kulunun durumuna göre bir kolaylık buyurmuş. Ölümle imtihan ediyor. Hayır ve şerle imtihan ediyor. Sabırla imtihan ediyor. Aç ve susuz kalmakla imtihan ediyor. Candan, maldan bizi imtihan ediyor. Ve En'am suresinde buyurulduğu gibi herkes ölümü tadacak ve sizi bir imtihan olarak hayırla, şerle de denemedeyiz. Ve dönüp kapımıza geleceksiniz. Ve andolsun ki
sizden savaşanları ve sabredenleri bildirmek ve gizlediklerinizi haber vermek için sizi sınamaktadır. Andolsun ki mutlaka sizi birazcık korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürün korkusuyla imtihan edeceğiz. Dünyaya gözünü açmanla başlayan ve derecene göre artan, eksilen türden demirle altının, kömürle elmasın birbirinden ayrıştığı imtihanlar yaşıyorsun kardeşim. Altın madeni, diğer ona yapışan madenlerden kurtulabilmesi için ateş üstüne ateş geçiriliyor, eritiliyor ki altın ortaya çıksın. Sonra kendine biçilen artık şekil neyse, gerdanlarda nasıl duracak mesela takılar hanım kardeşlerimiz kullanıyor, o hale getirecekler. Unutmayalım, senin de benim de imtihanımız aynen böyledir. Üzerimizdeki yüklerden kurtuluyoruz inşallah. Ve bu imtihanlar bir gün geçecek ve bitecektir. Herkes kendi kapasitesine göre bu imtihanlarla karşı karşıya gelmiş. İnsan, ruh ve karakterinin imtihan olmadığı bir an yoktur. Allah-u Teala bizleri ağır imtihanlardan muhafaza buyursun. Zordur, çetindir imtihanlar. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. İmtihanlar ağırdır. Herkesin bir imtihanı vardır. Ve sevmek en önemli imtihandır. Ve kişi daima en sevdiğiyle imtihandadır. Üstad Necip Fazıl'ın şu sözüyle bitirelim. Diyor ki, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Dert, dert, dert. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, dünyada da, ahirette de afiyet buyursun. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanetsiniz. Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp senin.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik

0: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Varsa gönülde perde, göremez. Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Burası Radyo

0: Davranışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: 1. Bölüm. Alemlere örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Ahzab Suresi 21. İbn Kesir rahmetullahi aleyh der ki, bu ayeti kerime sözlerinde, fiillerinde ve davranışlarında Allah Resulü'nü örnek alma hususunda büyük bir asıldır. Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet ve insanlara hidayet olarak gönderdiği için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için en yüce örnek ve en ideal öncü O'dur. Örneklikten maksat şudur. Kendisine uyulan ve örnek alınan herkese kudve, örnek denir. Bir insan hakkında falanca kudvedir, örnektir deniliyorsa, o kişinin izinin insanlar tarafından takip edildiği ve yolunun tutulduğu manası kastedilir. Allah düşmanlarının Allah yolundan saptırmak için ortalığa şüphe ve şehvet fitneleri saçtığı ve batıl davaların ayyuka çıktığı şu asrımızda Müslümanlar olarak Allah Resulü'nü örnek almaya ne kadar da muhtacız. Allah Resulü'nü yönetici, kadı, hakim, ıslahçı, muallim, eğitimci, eş, baba, idareci ve kumandan kimliği gibi şahsiyetinin çeşitli yönleriyle ele almak istedik. Bunu yaparken de sahih sünnette sabit olan hadisleri esas aldık. O sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın örnek alıp adımlarını takip etmesi gereken kişidir. O, yaptığı her iş ve söylediği her sözde örnek alınacak olandır. O halde onların rehberliğine uy. Allah-u Teala kendisinden önce gelip geçmiş peygamberlere uymasını Resulüne şu sözlerle emretmiştir. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. O halde onların rehberliğine uy. En'am Suresi 90. O halde onların rehberliğine uy. İbn Kesir rahmetullahi aleyh der ki, yani örnek alıp tabi ol. Eğer bu husus Allah Resulüne emredildiyse, onun teşri kıldığı ve emrettiği hususlarda ümmeti ona tabidir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, peygamberlerin kıssalarında onlara iman edenler için ibretler vardır. Çünkü onlara iman edenler de mutlak surette imtihan edileceklerdir. İmtihan edildikleri vakit asla ümitsizliğe düşmemeli, kendilerinden daha hayırlı olanların dahi imtihan edildiği, ancak daha sonra zaferin hayır tarafından kazanıldığını bilmelidirler. Şüphe duyan yakine sarılsın, günahkarlar tövbe etsin ve müminlerin imanı güç bulsun. İşte peygamberleri örnek almak bu şekilde doğru olur. Allah'ın peygamberlerini örnek almamız için emredilen hususlar. 1. Allah'a itaat ve ibadette güç sahibi olmak. Bu yüce sıfat, peygamberlerin hayatındaki en baskın niteliklerden biridir. Onlar, insanlar arasında en çok ibadet eden, namaz kılan ve Allah'a boyun eğen kimselerdi. Allah-u Teala'nın güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an ayetinin manası işte budur. Ata el-Horasani rahmetullahi aleyh der ki, güçlü ve basiretli, yani ibadet ve Allah'ın emirlerini bilme hususunda güçlü. Katade rahmetullahi aleyh der ki, onlara ibadette kuvvet ve din hususunda basiret verilmiştir. Peygamberlerin ibadeti hususunda birçok delil vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Allah-u Teala İbrahim aleyhisselamın diliyle şöyle buyurmuştur. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. İbrahim Suresi 40. Allah-u Teala İsmail aleyhisselamı överken de şöyle buyurmuştur. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Meryem Suresi 55. Allah-u Teala İbrahim, İshak ve Yakub'u da överken şöyle buyurmuştur. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Enbiya Suresi 73. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek tüm günahlarının bağışlanmasına rağmen yaptığı ibadetin çokluğuna ve bu noktadaki kuvvetine dair delillerse gerçekten çok fazladır. Allah-u Teala ona şöyle vahyetmiştir. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. İnsan Suresi 26. Allah-u Teala ona yine, şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Buyurmuştur. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Gecenin bir vaktinde kalkıp, kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. İsra Suresi 79. 2. Allah'ı çokça zikretmeleri ve çokça ibadet etmelerine rağmen ona aşırı derecede yalvarıp dua etmeleri. Onlar her vakitte Allah'ı çokça zikrederlerdi. Çokça uzun uzun ve çeşitli şekillerde ibadet etmelerine rağmen yine de Rablerine boyun eğer yalvarır ve aralıksız şekilde dua ederlerdi. Allah-u Teala ihtiyaçlarının giderilmesi için peygamberinin nasıl yalvarıp yakardığını ve tüm ihtiyaç ve umutlarını aracık kılarak Allah'a yakınlaştıklarını şu sözleriyle ifade etmiştir. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Enbiya Suresi 83-84. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Zünnunu da, yani Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz, İman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Enbiya Suresi 87-90. Ayetler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli olarak Allah'a sığınır ve özellikle sıkıntılı durumlarda ona çokça yalvarıp dua ederdi. Bedir Savaşı'nda daha çok yalvararak Rabbine münacaat etmiş, kendisine ve beraberinde bulunan Müslümanlara zafer vermesi için ona dua etmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh der ki, Bedir gününde Allah Resulü kıbleye yöneldi. Sonra da ellerini uzatıp Rabbine şöyle yalvarmaya başladı. Allah'ım, bana olan vaadini yerine getir. Allah'ım, vaat ettiğini bana ver. Allah'ım, eğer şu topluluk yok olursa, yeryüzünde sana ibadet eden kalmaz. Allah Resulü kıbleye yönelmiş, ellerini uzatmış bir şekilde bu sözlerle Rabbine yakarmaya devam etti. Öyle ki en sonunda ridası omzundan düştü. Bunun üzerine Ebu Bekir yanına geldi, ridayı aldı ve omzuna koydu. Sonra da ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Rabbine ettiğin bunca niyaz yeter. O zaten sana olan vaadini yerine getirecektir." 3. Allah'ı zikrederken duydukları huşu ve ağlamaları. Allah-u Teala, Meryem suresinde bahsettiği peygamberlerini şu sözlerle övmüştür: "İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in yani Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar." Meryem Suresi 58. Allah Resulü insanlar arasında Allah'a karşı en çok huşu duyan kimseydi. O şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben sizin aranızdan Allah'a karşı en çok huşu duyan ve korktuğu zatı en iyi tanıyan olmayı umuyorum." Yine o hep şöyle derdi: "Ey kalpleri evirip çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl." 4. Allah'ı bilme noktasındaki kuvvetlerinde onları örnek almak. Sahip oldukları ilim, Nebi ve Resullere kamil bir iman ve yakin vermiştir. Böylece onlar, insanlar arasında Allah'ı en iyi bilip tanıyan kişiler olmuşlardır. Bir kul Rabbini ne kadar çok tanırsa, ona o kadar çok boyun eğer, saygı gösterir, ibadet eder, ondan o derece korkar, ona karşı ihlaslı olur ve onu sever. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki: "Dünya ve ahirette saadet ve kurtuluşa ancak peygamberler eliyle ulaşılabilir. Yine güzeli ve çirkini detaylı bir şekilde öğrenmek sadece onlar sayesinde mümkün olabilir. Allah'ın rızasına da sadece onlar aracılığıyla nail olunabilir. Amellerden, sözlerden ve ahlaktan güzel olanlar sadece onların hidayetlerinde ve getirmiş oldukları mesajda yer alır. Onlar hakiki mizandırlar. Tüm sözler, ahlaklar ve ameller onların sözleri, ahlakları ve amelleriyle tartılır. Onlara tabi olarak hidayet ehli dalalet ehlinden ayrılır." İnsanlığın peygamberlere duyduğu ihtiyaç bir bedenin ruha, bir gözün ışığa ve bir ruhun hayata olan ihtiyacından daha fazladır. Hangi zaruret ve ihtiyaç sayılırsa sayılsın, kulların peygamberlere olan zaruret ve ihtiyacı bundan kat be kat daha fazladır. Getirdiği hidayet ve mesajdan göz açıp kapayıncaya kadar uzak durduğunda kalbinin fesada uğrayacağı ve sudan ayrılıp bir tavaya konmuş balığa döneceğin kişi hakkındaki düşüncen başka ne olabilir ki? Kalbi peygamberlerin getirmiş olduğu mesajdan uzaklaşan kulun hali bundan başka bir şey değildir. Hatta böylesi bir kulun durumu çok daha fenadır. Ancak bunu sadece hayat sahibi bir kalp hissedebilir. Çünkü ölüler hiçbir acı hissetmezler. Her iki diyarda da kulun saadeti Allah Resulü'nün hidayetine bağlıysa, o halde nefsine iyi davranan, onun kurtuluşunu ve saadetini isteyen herkesin, Allah Resulü'nü bilmeyenler safından çıkıp onun tabileri arasına dahil olmak için onun yolunu, siyerini ve davranışlarını öğrenmesi gerekir. İnsanların bir kısmı bu hususta az bir ilim elde ederken bazılarının elde ettiği ilimse fazladır. Bazıları ise bu ilimden tamamen mahrumdur. Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Resulullah'ı niçin örnek almalıyız? 1. Çünkü onun hayatı en mükemmel insanın hayatıdır. Allah-u Teala bir ilim ve hikmete binaen Resulullah'ı seçmiş ve insanlığa üstün kılmıştır. İşte bu yüzden Allah'ın kontrolünde yaşanan bu hayatı öğrenmeliyiz. Belki de bu hayatımız için bir kandil ve ümmetimiz için bir kurtuluş olur. 2. Allah'ın emrine itaat etmek için. Onu örnek alarak ve yoluna uyarak Allah'ın emrine boyun eğmiş oluruz. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Ahzab Suresi 21. Yine şöyle buyurmuştur. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Nur Suresi 63. 3. Allah'ın onu korumasından ötürü. Allah-u Teala onu koruması altına almış ve hatalardan muhafaza etmiştir. O bir hata yapsa dahi onda ısrar etmez, bu sıfatlara sahip olan kişi tabii ki örnek alınmalı, hayatı ders olarak işlenmeli ve getirdiği hidayet öğrenilmelidir. 4. Onun hayatında ibretler vardır. Çünkü onun hayatının ders olarak işlenmesi, tevhide, ahlakına, tuttuğu yola, hidayete, menhecine, davetteki sabrına, batıla ve ehline karşı olan mücadelesine dair nice ibret ve öğütlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 5. Resulullah'ı örnek almak, kurtuluşa ermenin ve zafere ulaşmanın şartıdır. Sözlerinde, fiillerinde ve şemailinde Allah Resulü'nü örnek almak ve izini takip etmezsek hiçbir zaman kurtuluşa eremez ve zafer elde edemeyiz. 6. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her halinde örnektir. Allah-u Teala peygamberini bir erkek kılmamış mıdır? Allah-u Teala peygamberini bir koca kılmamış mıdır? Allah-u Teala peygamberini bir kardeş kılmamış mıdır? Allah-u Teala peygamberini bir dost kılmamış mıdır? Allah-u Teala peygamberini bir hakim kılmamış mıdır? Allah-u Teala peygamberini bir kumandan kılmamış mıdır? Allah-u Teala peygamberinin şahsiyetinin bize her halinde örnek kılmamış mıdır? 7. Resulullah'ın siyerini öğrenmek, onu örnek almak için bir zarurettir. O halde onu nasıl örnek alacağımızı, sünnetine nasıl tabi olacağımızı ve peygamberin bizim için nasıl bir örnek olduğunu öğrenebilmek için biraz durmalıyız. Bunu öğrenebilmek için Allah Resulü'nün siyerini onca farklı hal ve duruma sahip insan sınıflarına karşı nasıl davrandığını ve onlarla nasıl alaka kurduğunu bilmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek alınacağı yönler. Resulullah'ın siretini düşünen kişi, fazilet sahiplerinin insanlar arasındaki onur ve şeref sahibi şahsiyetlerin rağbet ettiği tüm üstün ahlaki özelliklerin onun hayatında yer bulduğunu görür. Resulullah güzel ahlakta örnektir. Allah-u Teala, "Muhakkak ki sen pek yüce bir ahlak üzeresin." buyurmuştur. Peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Onun razı olduğuna razı olur, karşı çıktığına kızardı. Kötü söz söyleyen ve kötü ahlaklı biri değildi. Pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, aksine affeder ve bağışlardı. Safiye binti Huhey radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nden daha güzel ahlaklı hiç kimse görmedim. Enes radıyallahu anh der ki, vallahi ona 9 sene boyunca hizmet ettim. Bana yaptığın bir şey için niye yaptın veya yapmadığın bir şey için şöyle yapsaydın ya dediğini hiç bilmiyorum. Yine Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü en güzel ahlaklı insanlardan biriydi. bir gün bir ihtiyacı için beni gönderdi. Bense vallahi gitmeyeceğim dedim. Halbuki içimde Allah'ın peygamberinin beni gönderdiği yere gitmek vardı. Daha sonra ise çıktım. Yolda giderken çarşıda oynayan çocuklara rastladım. Bir süre sonra Allah Resulü arkamdan geldi ve kafamı tuttu. Enes dedi ki, ona baktım ve güldüğünü gördüm. Bana, ey Enescik, sana emrettiğim yere gittin mi? Diye sordu. Ben de, evet ey Allah'ın Resulü, şimdi gidiyorum dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak başlılıkta ve affetmede örnektir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Ali İmran Suresi 159. Enes radıyallahu anh der ki, bir gün Resulullah'la beraber yürüyordum. Üzerinde kenarları kalın bir Necran hırkası vardı. Bir bedevi ona yetişti ve şiddetli bir şekilde çekti. Öyle ki Resulullah'ın boynunun kenarına baktığımda bedevinin şiddetli bir şekilde çekmesinden ötürü elbisenin boynunda iz bıraktığını gördüm. Hatta hırka da yırtıldı ve hırkanın bir kısmı Resulullah'ın boynunda kaldı. Daha sonra bu bedevi, ey Muhammed, Allah'ın sana verdiği maldan bana verilmesini emret, dedi. Resulullah ona yönelip güldü ve mal verilmesini emretti. O sallallahu aleyhi ve sellem hayada örnektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Allah Resulü çadırında bekleyen bakire bir kızdan daha hayalıydı. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde bunu yüzünden anlardık. O sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve merhamette örnektir. Allah-u Teala, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gece namaz kıldı ve sabaha dek tek bir ayet okudu. O ayetle rükû ve secde ediyordu. O ayet şuydu. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Sabah olunca, ey Allah'ın Resulü, dedim. Sabaha kadar sadece bu ayeti okuyarak rükû ve secde ettin. Allah Resulü ise şöyle karşılık verdi. Rabbimden ümmetim için şefaat istedim. O da bana bunu verdi. Allah'ın izniyle bu şefaat Allah'a şirk koşmayanlara ulaşacaktır. Malik bin Hüveyris radıyallahu anh der ki, kavmimden bir grupla beraber Allah Resulü'nün yanına geldim. Onun yanında 20 gece kaldık. Çok merhametli ve şefkatli biriydi. Bizim ailelerimize olan özlemimizi görünce şöyle dedi. Dönün ve ailelerinizin yanında kalın. Onlara öğretin ve namaz kılın. Namaz vakti geldiğinde sizden biri ezan okusun ve en büyük olanınızsa namazı kılırsın. O sallallahu aleyhi ve sellem vefada örnektir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah'ın hanımlarından Hatice'yi kıskandığım kadar kimseyi kıskanmadım. Halbuki ben onu hiç görmedim. Ancak Resulullah sürekli ondan bahsederdi. Bir koç kesip parçalara ayırdığında bu parçalardan bazılarını Hatice'nin arkadaşlarına gönderirdi. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok derdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle karşılık verirdi. O şöyle şöyle biriydi ve benim ondan çocuklarım var. O sallallahu aleyhi ve sellem tevazuda örnektir. Allah-u Teala peygamberine şöyle demiştir. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şuara Suresi 215. yani onlara yumuşak davran ve merhamet et. Allah-u Teala ona tevazu sahibi olmasını, yumuşaklığı, fakir olan veya olmayan tüm müminlere merhamet etmesini emretmiştir. O, çocukların yanından geçerken onlara selam verirdi. Küçük bir kız çocuğu onun elinden tutar ve dilediği yere götürürdü. O, ayakkabılarını tamir eder, elbisesini diker, koyununu sağar, garibanlarla oturur, ihtiyaçlarını görmek için dullar ve yetimlerle yürür, davet ettiği şey çok basit olsa dahi kendisini davet edene icabet eder, hastalara ziyarette bulunur, cenazelere katılır, merkebe biner ve kölelerin davetine icabet ederdi. O sallallahu aleyhi ve sellem cesarette örnektir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh der ki, Bedir günü savaş başladığında kendimizi Allah Resulü ile korurduk. O en şiddetli savaşanlardan biriydi. Bizden olup müşriklere ondan daha yakın duran kimse yoktu. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Vallahi savaş kızıştığında kendimizi Allah Resulü ile korurduk. Bizden cesaretli olan Allah Resulü ile aynı hizada durabilendi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü insanların en güzeli, en cömerti ve en cesuruydu. Bir gece Medinelilere korku salan büyük bir gürültü kopmuştu. Bazı insanlar sesin geldiği tarafa yöneldiler. Ancak o taraftan dönen Allah Resulü ile karşılaştılar. Allah Resulü Ebu Talha'dan ödünç aldığı bir atla ve boynunda bir kılıçla onlardan önce sesin geldiği tarafa gitmişti. Allah Resulü onları görünce "Korkmayın, korkmayın" dedi ve ardından "Bu at gerçekten seri bir atmış" diye ekledi. Enes der ki, "Halbuki bu at daha önce yavaş görülen bir attı." Allah Resulü'nün yavaş görülen bir ata bindiğinde atın önünde durulamaz ve yarış edilemez derecede hızlanması onun mucizelerinden biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem cömertlikte örnektir. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Allah Resulü insanların en cömertiydi. En cömert olduğu vakitlerse Ramazan aylarında Cebrail'le buluştuğu zamanlardı. Allah Resulü Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve birbirlerine Kur'an okurlardı. Allah Resulü o günlerde esen rüzgarlardan daha cömert olurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır dememiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü kendisinden İslam adına istenilen her şeyi muhakkak vermiştir. Dedi ki, bir adam Allah Resulü'nün yanına geldi. Allah Resulü ise ona iki dağ arasında yer alan büyükçe bir koyun sürüsünü verdi. Bu adam kavmine dönünce, ''Ey kavmim, Müslüman olun, çünkü Muhammed fakirlikten korkmayan biri gibi veriyor.'' dedi. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkmada örnektir. Mutarrif babasından rivayetle der ki, ''Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan ötürü göğsünden değirmen sesine benzer bir ses çıkıyordu. İbn Abbas radıyallahu anh der ki, Ebu Bekir bir gün, ''Ey Allah'ın Resulü, yaşlandın.'' dedi. Allah Resulü ise şöyle cevap verdi. Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe ve Tekvir sureleri beni yaşlandırdı. O sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya karşı zühtte ve dünyalık kazançtan uzak durmada örnektir. Ömer radıyallahu anh bir gün Allah Resulü'nün yanına girdi. Allah Resulü bir hasırın üzerine oturmuştu ve hasırla arasında hiçbir şey yoktu. Başının altındaysa içi lif dolu olan deri bir yastık vardı. Başının ucundaysa asılı duran bir deri parçası vardı. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün bedeninde hasır izi görünce ağladım. Bana, seni ağlatan nedir diye sordu. Ben, ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser onca nimet içinde, sense Allah'ın Resulüsün deyince, dünyanın onların, ahiretinse bizim olmasını istemez misin diyerek karşılık verdi. Allah Resulü ashabını dünyada zühd sahibi olmaya ve ahirete bağlanmaya teşvik ettiği vakit, kendisi de yaşlı bir binek ve 4 dirhem etmeyecek bir elbiseyle haccını eda ediyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın vaadine yakinle iman ederek sebat göstermede örnektir. Bir adam Bera radıyallahu anha, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü kaçtınız mı?" diye sorduğunda şöyle cevap vermiştir. "Allah'a yemin olsun ki hayır. Allah Resulü kaçmadı. Kaçanlar sadece ilk saftakilerdi. Hevazin onlara oklarla saldırdı. Allah Resulü beyaz katırının üzerindeydi. Ebu Süfyan bin Haris ise onun katırının eğerini tutuyordu. Allah Resulü sürekli "Ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum" diyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı sabırda ve kötülükleri affetmede örnektir. Allah Resulü Tevrat'ta şöyle vasfedilmiştir. O kaba, sert ve pazarlarda bağıran biri değildir. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, aksine affeder ve bağışlar. O sallallahu aleyhi ve sellem çokça tevbe ve istiğfar etmede örnektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. "Vallahi ben bir günde Allah'a 70 kereden fazla tevbe ve istiğfar ediyorum." O sallallahu aleyhi ve sellem ibadette örnektir. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Allah Resulü geceleri kalkar ve ayakları şişene kadar namaz kılardı. Ayşe radıyallahu anha ona, "Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamış olmasına rağmen niçin böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, Allah Resulü, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" diyerek karşılık vermiştir. Ubeyd bin Umeyr rahmetullahi aleyh, Ayşe radıyallahu anhaya, "Allah Resulünden gördüğün en ilginç şeyi bize anlat." dedi. Ayşe radıyallahu anha bir müddet sustuktan sonra şöyle dedi. "Allah Resulü bir gece bana, beni bırak da bu gece Rabbime ibadet edeyim." dedi. Bense, "Vallahi ben sana yakın olmak istiyorum ve seni mutlu eden şeyleri seviyorum." dedim. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bunun üzerine kalkıp abdest aldı ve namaz kılmaya başladı. Öyle ki elbisesi ıslanana dek ağladı. Sonra sakalları ıslanıncaya dek ağlamaya devam etti. Sonra da bulunduğu yer ıslanana dek ağlamaya devam etti. Bilal, namaz vaktinin girdiğini ona haber vermek için gelip, Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Allah Resulü şöyle cevap verdi. "Şükreden bir kul olmayayım mı? Bugün bana bir ayet indirildi. Bu ayeti okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette hikmetler vardır." Ramazan ayı geldiğinde Allah Resulü her çeşit ibadeti fazlasıyla yapmaya başlardı. Bu ayda sadaka vermeyi, iyilik yapmayı, Kur'an okumayı, namaz kılmayı, zikir yapmayı ve itikafa girmeyi oldukça çoğaltırdı. Nafile ibadet olarak bazen öyle çok oruç tutardı ki, günlerini hiç oruçsuz geçirmeyecek denirdi. Bazen de o kadar uzun bir süre oruç tutmazdı ki, herhalde hiç oruç tutmayacak denirdi. O, Ramazan haricinde hiçbir ayın tamamında oruç tutmamıştır. Şaban ayında tuttuğu oruç kadar hiçbir ayda oruç tutmamıştır. O, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya özen gösterirdi. Onun Kur'an kıraati tertil üzereydi. Kur'an okuduğunda anlaşılmayacak şekilde ve acelece okumazdı. Aksine her harfi belli ederek okurdu. Her ayeti birbirinden ayırır, met harfi geldiğinde uzatırdı. Örneğin, Rahman ve Rahim kelimelerini uzatırdı. Okumaya başlamadan önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırdı ve Euzu Besmele çekerdi. Bazen de Allah'ım, kovulmuş şeytandan, onun vesvesesinden, üflemesinden ve nefesinden sana sığınırım derdi. Onun Kur'an'dan günlük okuduğu ve ihmal etmediği bir hizbi vardı. O, Kur'an'ı ayaktayken, otururken, uzanırken, abdestliyken ve abdestsizken okurdu. Onu cenabet dışında hiçbir şey Kur'an okumaktan alıkoymazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikretmede örnektir. Allah Resulü Allah'ı zikir noktasında insanların en mükemmeliydi. O tüm hallerinde ayaktayken ve otururken, yürürken ve binek üzerindeyken, yolculuktayken ve bir yerde konaklamışken Allah'ı zikrederdi. O sallallahu aleyhi ve sellem insanları namazında, orucunda ve evlenmesinde kendisini örnek almaya davet etmiştir. Enes radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup Allah Resulü'nün hanımlarına gelerek gizlide yaptığı amelleri sordular. Bu amelleri az buldular ve Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve

şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün sünnetimden yüz çeviren benden değildir sözü, yani benim yolumu terk ederek başkasının yolunu kendisine yol edinen kimse benden değildir demektir. Allah Resulü'nün yolu müsamahakar hanif yoldur. O, oruç için güç kazanmak maksadıyla bazen oruç tutmaz, namaz için güç kazanmak maksadıyla uyur, şehvetini kırmak, nefsini iffet sahibi kılmak ve neslin çoğalması için evlenirdi. Bu hadiste davranışlarını örnek almak için büyük kimselerin hallerini araştırma durumu ve iyi bir amele niyet edip bunu açığa vurmaya ihtiyaç duyan kişinin riyadan emin olduğu takdirde böyle davranmasında bir beis olmadığı hükmü de vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem haçta örnektir. Hac, İslam'da Allah Resulüne tabiliğin ve onu örnek almanın en açık şekilde müşahede edildiği ibadetlerden biridir. Allah Resulü, hac ibadetlerinizi benden alın. Bilemiyorum, belki de bundan başka hac yapamam sözüyle, hac amelinde kendisinin örnek alınmasını emretmiştir. Allah Resulünü örnek almak sadece onun manevi sıfatlarıyla sınırlı değildir. Mesele bundan daha ötedir. Bu husus onu ameli anlamda da örnek almayı gerektirir ki, onun bu husustaki menheci de bir Müslümanın tabi olabileceği en mükemmel menheçtir. O yeme ve içme hususunda var olanı geri çevirmez, bulunmayanın getirilmesi için zorlamazdı. Kendisine sunulan hoş şeyleri yerdi. Ancak hiçbir yemeği kesinlikle ayıplamazdı. Bir yemeği canı çekerse yer, çekmezse yemeyip bırakırdı. Üst üste 3 ay geçerdi de onun evinde yemek için ateş yanmazdı. Kendisine bir yemek ikram edildiğinde Bismillah derdi. Yemeği bitirdiğinde ise Allah'ım, yemeği ve içmeyi nasip ettin, zengin kıldın ve kanaat verdin, hidayet ettin ve dirilttin, verdiğin her şey için sana hamdolsun derdi. Bir grubun yanında yemek yediğinde onlara dua etmeden dışarı çıkmazdı. Mümkün olduğunda yerdi, zora düştüğünde ise sabrederdi. Hatta bazen açlıktan ötürü karnına taş bağlardı. Küçük veya büyük, hür veya köle, bedevi ya da muhacir olsun, hiç kimseyle beraber yemek yemekten kaçınmazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem, uyku ve uyanıklık hususunda örnektir. Allah Resulü ihtiyaç duyduğu zaman Allah'ı zikrederek ve karnını yiyecek ve içecekle doldurmadan sağına yatardı. Uyumak istediğinde elini başının altına koyar ve Allah'ım, kullarını dirilteceğin günde beni azabından koru derdi. Horozlar öttüğünde uyanır, Allah'a hamd edip tekbir ve tehlil getirirdi. Allah'a dua eder ve misvak kullanırdı. Sonra da abdest almak için kalkar ve Rabbine münacatta bulunarak, onu överek, ondan umarak ve korkarak Rabbinin huzurunda namaza dururdu. O bazen yatak, bazen hasır, bazen yer, bazen de bir kilim üzerinde yatardı. O sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasında, susmasında, gülmesinde ve ağlamasında örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğunda anlaşılmayacak şekilde acelece ve uzun aralıklarla değil de saymak isteyenin kelimelerini sayabileceği şekilde tane tane konuşurdu. Onun bu noktadaki yolu da en mükemmel yoldur. Çoğu zaman iyice anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Selam verdiğinde ise 3 kere selam verirdi. O uzunca susar ve ihtiyaç olmadan konuşmazdı. Cevaimül kelim konuşur, meramını fazla ve eksik değil de anlaşılır.

0: bir şekilde ifade ederdi. Kendisini ilgilendirmeyen hususlarda konuşmaz, sadece sevap umduğu meselelerde konuşurdu. Bir şeyden hoşlanmadığında yüzünden belli olurdu. Onun gülüşü genellikle tebessüm şeklindeydi. Gülüşünün en üst sınırı ise azı dişlerinin görünmesiydi. O, gülünecek şeylere gülerdi. Bu tür şeyler de az karşılaşılan ve hoşa giden şeylerdir. Onun ağlaması ise gülmesi gibiydi. Gülmesinin kahkaha olmaması gibi ağlarken de feryat etmez ve sesini yükseltmezdi. Ancak gözünden yaşlar süzülür ve göğsünden gelen hıçkırık sesleri duyulurdu. Onun ağlaması bazen vefat eden birine olan merhametinden, bazen ümmeti için korkup onlara şefkat duymasından, bazen Allah korkusundan, bazen Kur'an dinlediğinden kaynaklanırdı. Onun Kur'an okunurken ağlaması, korku ve haşyete eşlik eden bir özlem, sevgi ve tazim ağlamasıdır. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde, ona olan merhametinden ötürü gözleri yaşarmıştı. Yine bir torununun can verdiği anı gördüğünde de ağlamıştı. O İbn-i Mesud radıyallahu anh, kendisine Nisa suresini okuduğu vakitte ağlamıştır. O Osman bin Maz'un radıyallahu anh vefat ettiğinde de ağlamıştır. Güneş tutulduğunda küsuf namazı kılmış ve namazda hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. Kızlarından birinin kabri başına oturduğunda da ağlamıştır. O bazen gece namazlarında da ağlardı. O sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiğinde gözleri kızarır, sesi yükselir ve bir ordu münadisi gibi celallenirdi. Verdiği her hutbeye muhakkak hamd ile başlardı. Onun verdiği hutbeler genelde Allah'a hamd, verdiği nimetlerden dolayı onu övme, kemal sıfatlarını ve yüceliklerini zikretme, İslam'ın kaidelerini öğretme, cennet, cehennem ve ahiretten bahsetme, Allah'tan korkmayı emretme, Allah'ın gazabına ve rızasına sebep olacak şeyleri beyan etme konuları üzerineydi. O genellikle bu tür konuları işlerdi. İnsanların ihtiyaçlarının ve maslahatlarının gerektirdiği her an hutbe verirdi. İnsanların o anki ihtiyaçlarına göre hutbelerini bazen uzun, bazense kısa tutardı. O sallallahu aleyhi ve sellem muamelatta örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında en güzel şekilde muamelatta bulunan kişiydi. Allah Resulü satmış, satın almış, kiralamış, kiraya vermiş ve başkalarıyla ortaklık yapmıştır. Bir gün eski zamanlardan bir ortağa karşısına çıkıp, "Beni tanıdın mı?" diye sorduğunda, Allah Resulü, "Sen benim ortağım değil miydin? Sen ne güzel ortaktın, ne muhalefet ederdin, ne de tartışırdın" diye karşılık vermiştir. O hem bir şeyler hediye etmiş, hem de hediye kabul etmiş, bu hediyelere de karşılıkta bulunmuştur. Rehin karşılığında ve rehin vermeden borçlanmıştır. Emanet almış, peşin parayla ya da vadeyle alışveriş yapmıştır. O bir borç aldığında aldığı borçtan daha fazlasıyla borcunu öderdi. Birinden borç aldığında borcunu öder ve ona, "Allah senin aileni ve malını bereketli kılsın. Borcun tek karşılığı teşekkür ve ödemedir" diye dua ederdi. Allah Resulü kendisine ait olan bir araziyi Allah yolunda sadaka olarak vakfetmiştir. Aracılık yapmış ve kendisine aracılık yapılmıştır. Bereyre radıyallahu anha, Allah Resulü'nün kocası Mugis'e dönmesi konusunda kendisine yaptığı aracılığı reddetmiştir. Ancak Allah Resulü kızıp onu azarlamamıştır. O en güzel örnek ve öncüdür. O 80'den fazla yerde yemin etmiş, Allah-u Teala da 3 yerde yemin etmesini ona emretmiştir. O bazen yemininde istisna yapar, bazen yemininin kefaretini öder, bazen de yeminini devam ettirirdi. O şaka yapar, şakasında sadece doğru olanı söylerdi. Tevriye yapar ve bunu yaparken de sadece doğruları konuşurdu. Allah Resulü bizzat yarışmış ve güreşmiştir. Ayakkabısını kendi elleriyle tamir eder, elbisesini kendi elleriyle yamardı. Kovasını tamir eder, koyununu sağar, elbisesini temizler, ailesinin ve kendisinin ihtiyaçlarını giderirdi. Mescid inşası sırasında ashabıyla beraber kerpiç taşır, misafir ağırlar ve misafirliğe giderdi. Hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, davete icabet eder, ihtiyaçlarını görmek için dullar, fakirler ve garibanlarla beraber yürürdü. Şiir söyleyerek övgüde bulunanları dinler ve şiirlerine karşılık mükafat verirdi. O sallallahu aleyhi ve sellem hastaları ziyarette örnektir. Allah Resulü ashabından hastalananları ziyaret ederdi. Ehli kitaptan olup kendisine hizmet eden bir çocuğu ve müşrik amcasını hastalıkları sırasında ziyaret etmiş ve onlara İslam'ı sunmuştur. Yahudi çocuk Müslüman olurken amcası olmamıştır. O hastaya yaklaşır, başucunda oturur ve kendini nasıl hissediyorsun diyerek halini hatrını sorardı. Sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver, sen şafi olansın. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ki hiçbir hastalığı ıskalamaz. O sallallahu aleyhi ve sellem fıtrat sünnetlerinde örnektir. Ayakkabısını giymede, saçını taramada, temizliğinde ve alıp vermesinde sağını kullanmak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. O sağ elini yeme, içme ve temizlik gibi işler için kullanırken, sol elini ise taharet gibi ihtiyaçları gidermede kullanırdı. Onun saç tıraşındaki metodu ya tamamen uzatmak ya da tamamen kesmekti. Saçının bir kısmını kesip bir kısmını uzatmazdı. O misvağı severdi. Oruç tutarken, oruçsuzken, uykudan uyandığında, abdest aldığında, namaza duracağında ve evine girdiğinde misvak kullanırdı. Çokça koku sürer, güzel kokuyu sever ve kendisine sunulduğunda geri çevirmezdi. Saçını taramayı severdi. Saçını bazen kendisi, bazen de Ayşe radıyallahu anha tarardı. Müslümanlar bugünkü hallerine bir baksınlar ve film yıldızlarını, batılı aydınları ve işe yaramaz insanları kendilerine rol model belirleyeceklerine, Allah Resulü ile ashabını kendilerine en yüce örnek edinsinler. Burada önemli bir meseleden bahsetmeliyiz. Bu meselede Allah Resulü'nün hangi davranışlarının örnek alınacağı meselesidir. Bu meselenin beyanı için deriz ki, Resulullah'ın fiilleri dört kısma ayrılır. Birinci kısım, yaratılış gereği olan fiilleri. Bu tür fiiller, risaletin gereği olarak değil de, diğer insanlar gibi bir beşer olması hasebiyle, Allah Resulü'nden sadır olan hareket etme, kalkma, oturma, yürüme, yeme, içme ve uyuma gibi fiillerdir. Bu türden olan fiillerin emir ve nehi ile bir bağlantısı yoktur. Ancak yaratılış gereği olan bu fiillerden herhangi birini Allah Resulü belirli bir şekil üzere yapmayı adet edinirse, bu fiil mübahlıktan çıkıp müstehab olur. Allah Resulü'nün sağına yatarak uyuması örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde böylesi bir şeye teşvik sadedinde bir söz varit olursa, yine söz konusu o şey müstehab olur. Suyu üç nefeste içmek ve sağ elle yemek gibi. İkinci kısım, kavminin adet ve örflerine uygun olarak yaptığı fiiller. Bu fiillerin şeriatla bağlantılı olduğuna dair hiçbir delil varit olmazsa bu durum geçerlidir. Örneğin giyinme ile alakalı işler bu kısma dahildir. Çünkü giyim kuşamın kaynağı bir beldede yaşayan insanların adetleridir. Bu sebeple Allah Resulü nübüvvetten önceki giyim kuşamını değiştirmemiştir. Allah Resulü sadece erkek ve kadının giyimi için bazı şartlar ve kurallar koymuştur. Allah Resulü'nün saçını uzatması da bu kısma dahildir. Bu tür fiillerde ona tabi olmanın sünnet olduğu söylenemez. Çünkü Allah Resulü bu işleri yaparken hüküm koymayı kastetmemiş ve bu fiillerle kulluk yapmamıştır. Böylesi bir fiili emreden ya da teşvik eden bir nas varit olursa veya adet olarak yapılan bir işin şeriatla bağlantılı olduğuna dair bir karine varsa, söz konusu o fiil bu kısımdan çıkar. Beyaz renkte giyinmek, elbisenin parçasını kısaltmak ve benzeri işler buna örnektir. Üçüncü kısım. Kendisine has olan fiiller. Bu tür fiillerde de Allah Resulü örnek alınmaz. Visal orucu tutması, dörtten fazla eş alması, kendi nefsini hibe edenle mehirsiz bir şekilde evlenmesi ve benzeri fiiller bu kısma girer. Dördüncü kısım. Taabbudi fiiller. Bu fiiller Allah Resulü'nün kulluk etme amacıyla yaptığı fiillerdir. İşte Allah Resulü'nün örnek alınacağı fiiller bunlardır. Bu fiillerin ise bazısı vacip, bazısı müstehaptır. Allah Resulü yaptığı işlerde örnek alındığı gibi, terk ettiği işlerde de örnek alınır. Terk ettiği işlerden maksat Allah Resulü'nün herhangi bir işi yapmayı bırakmasıdır. Allah Resulü'nün bir işi yapmayı bıraktığını iki şekilde bilebiliriz. Birincisi, Allah Resulü'nün bir işi terk edip yapmadığının açık bir şekilde belirtilmesi. Bir sahabinin Allah Resulü bayram namazını ezansız ve kâmetsiz bir şekilde kıldı demesi gibi. İkincisi, Allah Resulü'nün yaptığı takdirde sahabenin önem gösterip ümmete nakledeceği bir fiilin sahabe tarafından nakledilmemiş olması. Eğer sahabeden hiç kimse böyle bir şeyi nakledip herhangi bir toplulukta bundan bahsetmemişse, biz böyle bir işin hiç gerçekleşmediğini anlarız. Allah Resulü'nün namaza durmadan önce diliyle niyet etmemesi bu kısma örnektir. Allah Resulü'nün bir mani sebebiyle terk ettiği işler haricinde bir şeyi terk etmesi hüccettir. Teravih namazını cemaatle kılmayı terk etmesi bu kısma örnektir. Çünkü Allah Resulü, teravih namazının cemaatle eda edilmesinin farz kılınacağından korktuğu için böyle yapmıştır. Böylesi işlerde eğer söz konusu mani ortadan kalkarsa, Allah Resulü terkinde değil de o fiilin yapılmasında örnek alınır.
1: Davranışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Reklamları dinlediniz.
3: Thank you.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu an şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Sa'd.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsna'n hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurumdayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: 40 hadisi şerif. Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Allah azze ve celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse ben de ondan iyiliği keserim. Akraba arasındaki münasebetin şerefli mevkiini beyan etmeye bu kutsi hadisi şerif en büyük delildir. Zira Allah'a mahsus en güzel isimlerden olan Rahman kelimesiyle nesebi yakınlık manasına gelen Rahim, kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak, ismimden yani Rahman'dan Rahim'i türettim buyurmuştur. Bu beyanda Rahim'in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukuna riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan abla. Açan, genişleten abla. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalarımızı ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine yüceler yücesi Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Nisa suresinin 163 ila 170. ayetlerinin tefsirini aktaracağımız programımıza her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetiyle başlamak istiyoruz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli, Rabbimiz Teala Hazretlerinin sevgili peygamberimize vahyettiği Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresinin 163 ila 170. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın aziz ve mübarek ruhu şeriflerine, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiramın, Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte bütün şühedai İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının da ruhlarına, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala'dan kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tarafından yazılan Ruhul Beyan tefsirinde Nisa suresinin 163. ayetinin meali şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a yani torunlarına, Yakub'un oğullarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Rabbimiz Teala'nın bu ayeti kerimeyi böylece ifade buyurmasından sonra tefsirimize geçiyoruz ve müellifimiz Bursevi Hazretleri'nin bu ayeti kerimeye yine ayeti kerimeden şu ifade ile başladığını görüyoruz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine gökten bir kitap indirmesini isteyen ehli kitaba bir cevaptır. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin ilki olmadığı, Allah tarafından gönderilme ve vahiy bakımından onun durumunun peygamberliklerinde hiç şüphe olmayan diğer meşhur peygamberler gibi olduğu hususunda Yahudilerin aleyhine açık bir delil teşkil eder, diyor müellifimiz ilk paragrafında eserinin. Vahiy bir şeyi gizlice ve süratli olarak bildirmektir diye devam ediyor. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Cebrail'i bu Kur'an'la indirdik. Ayette kendilerine vahyedilen peygamberlerin zikrine dikkat edilirse Hazreti Nuh aleyhisselam ile başlanmıştır. Çünkü o Hazreti Adem'den sonra insanlığın atası ve davetini reddettikleri için ümmeti azap olunan ilk peygamberdir. Hazreti Nuh'un bedduasıyla Allah yeryüzündeki bütün canlıları gemisine binip de kurtulanlar dışında helak etmiştir. Denilir ki Nuh aleyhisselam 1000 yıl yaşamış olmasına rağmen ne dişleri dökülmüş, ne kuvveti eksilmiş, ne de saçı ağarmıştı. Peygamberlerden hiçbiri davette onun kadar çaba göstermemiş ve hiçbir nebi onun kadar kavminin eza ve cefasına sabretmemiştir. O hiç durmaksızın gece gündüz, gizli ve açıktan kavmini hakka davet etmiştir. Kavmi onu bayıltana kadar döver, o ise bütün bunlara rağmen ayıldığında tekrar tebliğ vazifesine devam ederdi. Yine denilir ki kıyamet günü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yeryüzü ilk kez Hazreti Nuh için yarılacak, yani peygamberimizden sonra diriltilen ilk kişi o olacaktır. Ayet-i kerime devam ediyor. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat yani Yakup aleyhisselamın sayıları 12 olan oğullarına,
İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Ayetin baş tarafındaki peygamber kelimesi onları da içine aldığı halde bu peygamberlerin adlarının özel olarak zikredilmesi onları şereflendirmek ve faziletlerini ortaya koymak içindir. İbrahim aleyhisselam ulul azm olan peygamberlerin ilki, İsa aleyhisselam ise sonuncusudur. İsmi geçen diğerleri ise peygamberlerin en şereflileri ve en meşhur olanlarıdır. Yaratılışı ve risaleti, yani peygamberliği onlardan sonra olduğu halde, ayet-i kerimede Hazreti İsa'nın ismi bazı peygamberlerden önce zikredilmiştir. Ayette önce zikredilmiş olması onun yaratılışta ve risalette de önce olmasını gerektirmez. İsa aleyhisselamın adının önce zikredilmesinin hikmeti, Yahudilerden ona ve nesebine dil uzatmalarını reddetmek içindir. Cenab-ı Hakk'ın onun adını diğer peygamberlerin adlarından önce zikretmesi, Yahudiler tarafından Hazreti İsa'ya reva görülen iftiraları ve ona nispet edilen bayağı ifadeleri bastırmak hususunda elbette ki daha tesirlidir. Yine ayette geçen Davud'a da Zebur'u verdik ifadesinde verdik kelimesi vahyettik anlamındadır. Çünkü Zebur'un verilmesi vahiy yoluyla olmuştur. Zebur, dört büyük ilahi kitaptan biridir. Zebr kelimesinden türemiştir ve zebr yazmak demektir. İmam Kurtubi Hazretleri der ki, Zebur'da 150 sure vardı ve bunlar içinde ahkam ayetleri, yani hüküm ayetleri yoktu. Zebur'da hikmetli sözler, kıssalar, Allah'a hamdü senayı öğreten ayetler vardı. Davud aleyhisselam çöle çıkar ve Zebur'dan ayetler okurdu. Arkasında İsrail oğullarının alimleri, onların arkasında diğer insanlar, insanların arkasında cinler dururlardı. Hatta dağlardaki hayvanlar bile Davud aleyhisselamın sesini duyduklarında onun namesini dinlemek için gelir önünde bekleşirlerdi. Bundan başka sayılarını ancak Allah'ın bildiği sürü sürü kuşlar da onu gölgelemek için çırpınırlardı. Yırtıcı hayvanlar da toplanırlar, onun sesinin cazibesiyle etrafını kuşatırlardı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle buyurdular. Dün gece beni bir görseydin, senin Kur'an okuyuşunu dinliyordum. Sana Davud ailesinin namelerinden bir name verilmişti. Ben de Allah'a yemin olsun, ey Allah'ın Resulü, eğer senin dinlediğini bilseydim, daha güzel okurdum dedim. Ebu Osman radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Ebu Musa'nın sesinden daha etkileyici bir ses, onun namelerinden daha büyüleyici bir name ve onun okuyuşundan daha güzel bir kıraat duymadım. O bize bazen sabah namazı kıldırırdı, biz o güzel sesiyle Bakara suresini okusun isterdik. Sadi Kuddisesirruh şöyle der diyor müellifimiz ve aktarıyor ondan bize şu beyti. Hoş bir ses güzel yüzden daha iyidir. Çünkü güzel yüzden nefis hoşlanır. Sesten ise ruh beslenir. Koruluğa tatlı bir rüzgar esince ban, yani sürgün ağacının dalları eğilir. Sert taşlar değil. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Nisa suresinin 164. ayetinin mealini vererek sözlerine devam ediyor. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık.
Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçek bir konuşmayla konuştu. Ayet-i Kerime'de geçen bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık ifadesi, önceki surelerde veya bugünden önce anlatarak sana isimlerini verdik. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Yani isimlerini sana bildirmedik. Resuller kendilerine Cebrail vasıtasıyla vahyedilen kimselerdir. Nebiler ise kendilerine Cebrail vasıtasıyla değil, başka bir melek vasıtasıyla veya uykuda rüya ile ya da başka bir ilham yoluyla vahyedilen kimselerdir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, nebilerin ve resullerin sayısı kaçtır?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Nebilerin sayısı 124 bindir. Resullerin sayısı ise 313. Evla olan görüş, ayetten de anlaşıldığı üzere peygamberlerin sayısını sınırlamamaktır diyor müellifimiz. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: "Ve Allah Musa ile gerçek bir konuşma ile konuştu." Allah Teala'nın vasıtasız olarak bir peygambere hitap etmesi vahiy mertebelerinin son noktasıdır. Bu peygamberler arasında Hazreti Musa'ya tahsis edilmiştir. Fakat bu diğer peygamberlerin peygamberliğine bir halel getirmez. Hazreti Musa'ya Tevrat'ın toptan indirilmiş olması, Kur'an'ın kendisine parça parça indirildiği Hazreti Muhammed'in peygamberliğini gölgelediği nasıl düşünülebilir? Oysa Tevrat'ın toptan indirilmesini gerekli kılan bir takım hikmetler vardır. İsrailoğullarının inat ve serkeşlikleri o kadar şiddetlenmişti ki, kendilerine semadan toptan bir kitap indirilmeseydi ona inanmayacaklardı. Nitekim onlar bu şekilde Tevrat'ın nüzulünden sonra da Tevrat'a inanmamakta direnmişler, ancak büyük belalara uğratıldıktan sonra ona iman etmişlerdir. Cenab-ı Hak peygamberlerden her birine verdiklerinin mislini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vererek şereflendirmiş, onlardan üstün kılmıştır. Burada müellifimiz manidar bir şiire yer veriyor sözlerinin arasında ve "Attar der ki" diyerek bizlere ondan şu beyitleri aktarıyor. "Bir gün Habibi miracına yüz koymuştu. Bütün sırlar önüne serilmişti. Musa Hakk'ın yakınlık yaygısına Tur'a gidince Hak'tan ona nalinlerini çıkar diye hitap geldi. Efendimiz ise dünya ve ahiret nalininden uzak olup yakine erince Kudsu Şerif nura gark oldu. Zülcelal'in tecelli mumunun nuruyla o semaya yükseldi. Orada Hazreti Bilal'in nalininin sesini duydu. İmran oğlu Musa her ne kadar şah olsa da Tur-i Sina'da ona nalinle geçit verilmedi. Şu lütfu gör ki onun yüce derecesi için Habibini dergahına kölesiyle birlikte kabul eyledi. Resulünün kölesini kendi makamına kabul etti. Habibine kendi katına nalini ile yol verdi. İmran oğlu Musa onun bu derecesini ve onun kölesini bu yakınlıkta görünce dedi ki: "Ey Allah'ım, ona ümmet eyle beni. Muhammed'in himmetinin tufeyli eyle beni. Odur iki cihan sultanı. Bütün mahlukat tufeyli. Odur her zaman padişah. Bütün mahlukat askeri." Bu beyitlerden sonra müellifimiz diyor ki: "Rivayet edilir ki Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya vardığında Allah Teala 7 fersahlık bir yere
zulmet indirdi. Şeytanı ona yaklaşmaktan men etti. Musa'nın uykuya olan ihtiyacını yok etti ve yanında bulunan iki meleği de, yani kiramen katibini, oradan uzaklaştırdı. Ve Musa'ya semanın kapılarını açtı. O vakit Hazreti Musa melekleri semada ibadet ederken ve arşı da aşikar olarak gördü. Allah Teala işte o an onunla konuştu ve ona sırrını bildirdi. Ta ki Hazreti Musa hiçbir vasıta olmaksızın Cenab-ı Hak ile konuşan kişi oldu. Allah Teala vasıtasız, keyfiyetsiz, ses ve harf olmadan ona kelamını işittirmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, Bursa'nın manevi değerlerinden biri olan Süleyman Çelebi Hazretleri de mevlidinde Rabbimiz Teala ile Miraç'ta karşılaşınca Mevlamızın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile "Bi hurufu lafzu savt ol padişah, Mustafa'ya söyledi bi iştibah" beyitleriyle mevlidinde harfsiz, sessiz, sözsüz, kelamsız bir şekilde Rabbimizin Peygamberimiz ile konuştuğunu, Peygamberimize "Gece gündüz durmayıp istediğin, nola kim görsem cemalin" dediğin diyerek Peygamberimizi övgüyle karşıladığını ifade ediyor. Hepimizin iyi bildiği Miraç Bahri'nde, Mevlid-i Şerif'inde. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir eseri sizlere ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinden tefsirimize devam ediyoruz. 165. ayet-i kerimede Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Müellifimiz diyor ki, kıyamet günü insanların Allah'a, "Ey Rabbimiz, bize senin şeriatini açıklayan, ahkamından bilmediklerimizi öğreten ve bizi gaflet uykusundan uyandıran peygamberler gönderseydin" diye mazeret beyan etmemeleri için biz peygamberleri iman ve itaat edenler için cenneti müjdeleyici ve isyan edenleri de cehennemle sakındırıcı olarak gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Peygamberler gönderilmese insanların çoğu iyilikleri tamamıyla idrak etmekten aciz kalırlardı. Bu ayet-i kerimede insanlara peygamber gönderilmesinin zaruretine işaret vardır. Ayette hüccet kelimesi mazeret anlamında kullanılmıştır. Halbuki Allah Teala'nın fiillerinden hiçbiri hakkında kimsenin onun aleyhine delil ve hücceti olması muhaldir, mümkün değildir. Bilakis o dilediğini istediği şekilde yapar. Öyleyse ayetteki hüccet kelimesi kullarına kereminin ve rahmetinin gereği olarak Allah katında kabul edilmesi bakımından mazeret, reddi mümkün olmayan kesin delil gibidir. Nitekim Allah Teala, "Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edecek değiliz" buyuruyor İsra suresinin 15. ayetinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan daha gayyur olan yoktur. Bu sebepledir ki fuhşun açığını da gizlisini de haram kılmıştır. Övülmeye Allah'tan daha layık olan da yoktur. Onun içindir ki zatını övmüştür. Özür beyan edenin özrünü kabul etmeyi Allah'tan daha çok seven de yoktur. Bu sebeple kullarına peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Ayette geçen Allah izzet sahibidir, hiçbir işte ona üstün gelecek yoktur manasındadır. Ve bütün işlerinde hikmet sahibidir, peygamberler göndermesi ve kitaplar indirmesi de onun hikmetli işlerindendir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 166. ayeti kerimeye. Mevlamız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak Allah kafidir. Yine müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimeyle ilgili olarak şunları söylüyor. Müşriklerin ısrarla bize semadan özelliklerini belirttiğimiz şekilde bir kitap indirmedikçe senin peygamber olarak gönderildiğine şehadet etmeyiz demeleri üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar zaten senin risalet davanda doğru olduğuna şahitlik etmezler. Fakat Allah sana indirdiğine, yani insanları aciz bırakan ve senin peygamberliğine delalet eden Kur'an'a şahitlik eder. Onlar seni ne kadar inkar etseler ve yalanlasalar da bunu değiştiremezler. Çünkü Kur'an'ın önce ve sonra gelenleri kendisine karşı çıkmaktan ve benzerini getirmekten aciz bırakan fesahat ve belagati onun, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin doğruluğuna ve onun peygamberlik davasındaki haklılığına
şehadet eder. Allah Teala'nın ona indirdiğine şahitlik etmesinin manası, peygamberine bahşettiği mucizelerle doğruluğunu ispat etmesidir. Nitekim davalar delillerle ispat edilir. Ve ayette geçen onu Allah kendi ilmiyle indirdi ifadesinde, Allah Kur'an'ı zatından başkasının bilmediği kendine has olan ilmiyle indirmiştir. O belagatçilerin aciz kaldığı eşsiz bir tarzda oluşturulmuştur. Melekler de senin nübüvvetine şahitlik ederler. Eğer meleklerin şahitlik ettiğini nereden bileceğiz diye sorarsan, ben derim ki Hazreti Muhammed'in nübüvvetine Allah'ın şahitlik etmesi, meleklerin de şehadet ettiklerine delildir. Çünkü onlar bu hususta Allah'a tabi olurlar. Senin peygamberliğine şahit olarak Allah yeter ifadesinde şöyle denilmektedir. O senin muarızlarını büyük mucizelerle susturmuş ve başkalarının şahitlik etmesine lüzum kalmayacak şekilde apaçık delillerle senin

ler tarafından tasdik edilirse, onun insanların en alçağı olan Yahudilerin yalanlamasına itibar etmesi gerekmez diyor müellifimiz ve buradan 167. ayeti kerimeye geçiyor. Rabbimiz buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz derin bir dalaletle doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. Allah'ın sana indirdiklerini ve doğruluğuna şehadet ettiği nübüvvetini inkar eden Yahudiler ve Allah yolundan alıkoyanlar, yani içlerinden İslam'ı kabul etmek isteyenlere bizim kitabımız Tevrat'ta Muhammed'in vasıfları yoktur diyerek mani olanlar, inkarları ve hak yolunu engellemeleri sebebiyle şüphesiz onlar derin bir dalaletle doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. Böylece onlar hem kendileri sapmışlar hem de başkalarını saptırmışlardır. Başkalarını dalalete düşüren artık sapıklıkta kök salmış demektir. Onun içine düştüğü bu koyu, bu derin dalaletten kurtulması artık uzak bir ihtimaldir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Nisa suresinin 168. ayetinde ise Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edip de zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları başka bir yola iletecek de değildir. Yukarıda zikrettiğimiz iman esaslarını inkar edip Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a nübüvvetini kabul etmemek ve onun güzel sıfatlarını gizleyip bunların yerlerine kötü sıfatlar koymak suretiyle veya insanlara dünyada ve ahirette kurtuluşa ermelerini engellemek suretiyle zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Zaten inkarcının mağfiret olunması muhaldir. Allah onları başka bir yola iletecek de değildir. Ve ayetin manasına şöyle bir devam söz konusu 169. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak onları cehennem yoluna iletecek ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a çok kolaydır. Müellifimiz diyor ki, kendilerini cennete ulaştıracak olan salih amellerden ve hak yolunu bulma kabiliyetinden mahrum oldukları için onları ancak cehennem yoluna iletecektir. Allah Teala onları cehenneme götürecek kötü amellerini ancak kendi kudret ve iradeleriyle işlemeye, elde etmeye emek sarf ettikleri vakit yaratır. Yahut Allah onları kıyamet günü melekleri vasıtasıyla cehenneme sevk eder. Bu takdirde ayette geçen tarik manasındaki yol kelimesi umumi bir mana ifade etmiş olur. Ve yine ayette geçen orada, yani cehennemde ebedi kalacaklardır. Burada halidine kelimesinden sonra gelen ebeda lafzı, inkar edenlerin cehennemde uzun bir süre değil, ebediyen kalacaklarını ifade etmek için getirilmiştir. Uzun süre kaldıktan sonra inkarcıların cehennemden çıkmaları ihtimalini bu kelime ortadan kaldırmaktadır. Bu da, yani onların cehennemde ebedi olarak bırakılmaları Allah'a çok kolaydır. Asla muhal değildir. Murad ettiği bir şeyde onun için herhangi bir zorluk yoktur. Şunu da bil ki Allah'ın ruhları yarattığı gün onların üzerine saçılan nurdan kendisine zerre kadar isabet edeni o nur mutlaka cehennemden çıkaracaktır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: kalbinde zerre kadar iman olan cehennemden çıkar. Hakiki kula gereken Allah'ın ve meleklerin şahitlik ettiğine şehadet etmektir. Allah'ın Resulü'nün ve ilmiyle amil olan alimlerden ibaret olan varislerinin sözünü kabul etmektir.
Çünkü böyle alim.

Müminler Allah ve Resulü adına konuşurlar. Ve nihayet Nisa suresinin 170. ayetine gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Bu son ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirdi. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Şu halde kendi iyiliğinize olarak ona iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir. Ayet-i kerimede geçen ey insanlar hitabı bütün yaratılanları şamildir. Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirdi. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile gelmiştir. Kur'an'ın icazı onun gerçek peygamber oluşuna şehadet eden en büyük delildir. Ya da o sizi yalnız Allah'a kulluk etmeye ve onun dışındakilerden yani masivadan yüz çevirmeye çağıran bir davet ile gelmiştir manasındadır. Aklı selim onun hak olduğuna şehadet eder. Allah katından gönderilmiştir, kendiliğinden peygamberlik iddiasında bulunmamıştır. Şu halde o Resul'e iman ediniz. Peygambere ve onun Allah katından getirdiklerine iman ediniz. Kendi iyiliğinize olarak. Size küfürden daha hayırlı olan imana yöneliniz. Sizin için daha hayırlı bir imanla inanın ki o lisanen ve kalben inanmaktır manaları da taşır. Bu ayeti kerimedeki ifadeler böyle diyor müellifimiz. Eğer inkar eder ve küfrünüzde ısrar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Durum böyle olunca ilk olarak kendilerine hitap olunan insanlar bu cümleye dahildirler. Bütün varlıklar yaratma, mülk ve tasarruf bakımından Allah'a aittir. Onun hükümranlığı dışına çıkamazlar. İşte bu gibi sıfatlara sahip olan yüce yaratan, küfrünüz sebebiyle size de azap etmeye kadirdir. Bunda hiç şüphe yoktur. Ve ayeti kerimede Allah geniş ilim sahibidir. Bütün varlıkların hallerini tek tek bilir. Külli bilgisiyle her şeyin, herkesin haline vakıftır. İnkar edenlerin halleri de evveliyetle bu bilgiye dahildir. Ve o hikmet sahibidir. Yani onun bütün fiilleri hikmetinin gereğidir. Yukarıda zikredildiği veçh ile inkar edenlere azap etmesi de onun hikmetli işleri cümlesindendir. Bu hususu anlayınca senin için gerekli olan başıboş hareket etmek değil, Resullerin Efendisi Seyyidül Murselin Hazreti Muhammed'e tabi olmaktır. O ki Hazreti Adem'den itibaren kendisine gönderilen bütün peygamberler ve veliler onun sancağı altında toplanacaktır. Ona uymak, onun sancağı altında gölgelenenlerden olabilmek için en hayırlı, özellikle sana vacip bir iştir. Bil ki sen ruhlara sizin Rabbiniz ben değil miyim diye sorulduğu makamda Hazreti Adem'in sulbünden yaratıldığın vakit aşağıların aşağısına atıldın. Sonra kendi gayret ve çalışmanla kabiliyetine göre sana takdir edilen yüceler yücesine çıkmaya çağrıldın. Bu ise ancak iki şeyle mümkün olur. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmektir. Öylesine bir sevgiyle. Onun sevgisini canından, ailenden ve malından üstün tutmandır. İkincisi ise emrettiği ve yasakladığı her hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Böylece Resulullah ile irtibatın güçlenir ve ona tam olarak tabi olman sayesinde sen kemalin zirvesine ulaşırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu.
Benim ve Allah'ın beni size kendisiyle peygamber olarak gönderdiği şeyin benzeri şu kimse gibidir ki, o kişi bir kavme gelerek, ben şu gözlerimle düşmanı gördüm. Görüyorsunuz ya, ben üzerinde giysi olmayan bir uyarıcıyım. Hemen kaçıp kurtulmaya bakın der. Bazıları onun sözüne inanarak hemen hareket edip gece boyunca giderek kurtulurlar. Bir kısmı da onu yalanlayarak yerlerinde kalırlar. Sabahleyin düşman ansızın onları basar ve hepsini öldürür. İşte bu bana itaat ederek haktan getirdiklerime tabi olanların misalidir. Bu hadisi şerifi aziz dinleyenlerim, Buhari ve Müslim hazretleri eserlerinde sahih bir hadis olarak zikrediyorlar. Bu benzetme yalnız Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama mahsustur diyor müellifimiz. Çünkü o uyardığı korkunç şeyleri Miraç'ta gözleriyle görmüştü. Halbuki diğer peygamberlere zahiri Miraç nasip olmamıştır. Uyarıcı tehlikeyi haber vererek korkutan kimsedir. Üzerinde giysisinin olmayışı düşmanla karşılaşıp üzerinde olanları gasp etmeleri sebebiyledir. Durumu kavmine haber vermek üzere yanlarına gelmiş, onda doğruluğun izlerini gören bazıları onun sözüne inanarak kurtulmuşlardır. Söz, tehlikenin büyüklüğüne, sakındırılan felaketin yakınlığına ve haber verenin her türlü töhmetten uzak olduğuna dair bir darb-ı meseldir. Ve bunların hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de vardır. Hadiste mutlak isyanın kökü kazınıp yok edilmeye sebep olmadığına, aksine hakkı yalanlamakla beraber isyan edenlerin köklerinin kazındığına işaret vardır. Hadis ve şerhi İbn-i Melek'in Şerhul Meşarik adlı eserinden alınmıştır diyor müellifimiz. Ve son olarak Sadi'den şu beyti aktarıyor. Peygamberin aksine yol tutan kişi menzili maksuduna asla ulaşamaz. Mustafa'nın izinden gitmekten başka ey Sadi safalı yola ermek imkansızdır. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1, 146.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Rahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. İlahi, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Halil'in Efendimiz Hazreti İbrahim aleyhisselam hürmetine, Tur Dağı'nda seninle konuşan Efendimiz Hazreti Musa hürmetine, ruhundan bir ruh

ve kelimen olan Efendimiz Hazreti İsa hürmetine. Ehad, Samed, Vitr, Esma-i Hüsnan hürmetine. Gündüzün aydınlığına ziyasını çalan, geceye karanlığını veren ismin hürmetine. Bütün bunlar hürmetine senden diliyor ve dileniyorum ya Rabbi. Kur'an-ı Azim'i bana rızık eyle. Kur'an'dan istifade etmeyi bana nasip eyle. Hakiki ilim nasip eyle. Bunları senin ve sonsuz havl ve kuvvetinden diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhameti sonsuz Rabbim, bu dileğimi lütfen kabul buyur. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyunun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, dünyamı ıslah buyur. Ahiretimi de ıslah eyle. Hayatı her türlü hayra vesile kıl. Ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermeye vesile eyle. Allah'ım, beni yücelt, eksiğimi yediğimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet. Salih amellere ancak sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak sen korursun. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. Düşmanlarımın tuzaklarını boz. Aleyhime komplo kurmalarına imkan verme. Hidayet yolunu bana asan eyle. Hukukuma tecavüz edene karşı bana yardım eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye gücü yetendir. O sizi denemek, hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır. 7 kat göğü birbiriyle uyum içinde yaradan O'dur. Bu yüzden sen, Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü 2 kez daha çevir bak. Sonunda göz, güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa, oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar, "Evet" derler. "Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz" demiştik. Ve yine derler ki, "Eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık, şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık." Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlara gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, bilin ki O kalplerin içinde olanı çok iyi bilendir. Hiç Yaradan yarattığını bilmez mi? O inceliklere en iyi nüfuz eden, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse O'nun üzerinde yürüyün ve Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş O'nadır. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden güvende misiniz? Bir de bakarsın ki yer sarsıldıkça sarsılır. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? O takdirde uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama onlar beni inkar etmenin nasıl olduğunu görmüşlerdi. Onlar üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. O gerçekten her şeyi çok iyi görendir. Ya da çok merhametli olan Allah'ın dışında size yardım edecek olan ordunuz hangisidir? İnkar edenler gerçekten büyük bir aldanma içindedirler. Ya da Allah size verdiği rızkı kesiverecek olsa, size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar gerçeğe karşı azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü sürünerek yürüyen mi, yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi varacağı yere daha kolay ve çabuk ulaşır? De ki, sizi yaradan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Buna rağmen siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer söylediğiniz doğruysa, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki, o bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sonunda inkar edenler, azabı yakından gördükleri zaman yüzleri kararacaktır. Onlara, işte bu sizin isteyip durduğunuz şeydir denilecektir. De ki, söyleyin, Allah beni ve benimle birlikte olanları yok etse ya da bize rahmet buyursa, Ya inkar edenleri can yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, işte o bizim inandığımız ve kendisine güvenip dayandığımız çok merhametli olan Allah'tır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu anlayacaksınız. De ki, söyleyin, suyunuz yerin dibine çekiliverse size kim bir akarsu getirebilir?
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen, görünmeyen bütün alemleri bilen ulu Allah'ım. Senin lütfu kereminden bütünüyle hayatımızı yönlendirecek güçte bir iman istiyoruz. Hep saygı ve haşyetle çarpan bir kalp, kendisiyle amel edip faydalanabileceğimiz bir ilim istiyoruz. Dinin vaaz ettiği prensipleri en ince ayrıntılarına kadar tatbik edeceğimiz bir ömür diliyoruz. Her zaman her türlü beladan emin olabileceğimiz tas tamam bir afiyet, İkram ve ihsanından gelecek bu affu afiyete mukabelede bulunabileceğimiz enginlikte şükür hisleri istiyoruz. Namerde değil, merde bile boyun büküp el açtırmayacak kadar bir zenginlik istiyoruz. Bu isteklerimizi bize lütfeyle Allah'ım.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Bir şeye başlamak için çok iyi olmak zorunda değilsiniz. Ama çok iyi olmak için bir işe başlamak zorundasınız. Les Brown.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını senden istiyor ve bildiğin şeylerden sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz sen Allamul Gulubsun, gaypları bilensin. Allah'ım, bana kemale erme yolunu göster. Beni nefsimin şerrinden koru. Ya Rabbi, senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve muhtaç fakirleri sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni diliyorum. Ve insanları fitnelerle imtihan etmeyi murat buyurduğunda, fitnelere duçar olmadan beni vefat ettirmeni diliyorum.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Ömrünü faydasız ve boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırır. Hasat zamanı geldiğinde pişman olur. Hazreti Ebu Bekir.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Çocuklar, onlara öğretmeye çalıştığınız şeyleri değil, nasıl biri olduğunuzu hatırlarlar. Jim Henson.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senden kalplerimizi imana, İslam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz. Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen yüceler yücesi Rabbimiz, ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizim anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin, bize rehberlik yapan büyüklerimizin, kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde doğup büyüdüğümüz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin, nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren mürşidlerimizin ve nihayet ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla. Amin.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 misli vardır. Hatta bağışlarım.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Muhakkak ki şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Müslim Selam 24.

0: sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.
1: Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

Bu hayatta misafirsiniz. Derler ya, beğenmiyorsan bu yemeği yeme. Peki var mı başka bir yemeğin? Yok. O zaman misafirliğimizi bileceğiz ve düzgüncene oturacağız sofraya. Dünyayı Allahu Teala yazıyla, kışıyla, ağacıyla, deresiyle, dağlarıyla, sıcağı ve soğuğu ile yarattı. Kendimize göre, kendi istediğimiz gibi bir dünya elimizde değil. Yaratan Allah, yapan Allah, sonunda bozacak olan da Allah. Şeytanın insanlara en çok sordurduğu sorulardan bir tanesi, neden dünyada bu kadar zulüm var? Neden etrafta kötüler var? Neden herkes iyi değil? Ve Allah bu dünyada kötülüklere neden müsaade ediyor? Eğer kainattaki düzene dikkatlice bakarsanız, hiçbir düzensizliğin olmadığını görürsünüz. Galaksiler, rüzgar, insanın bedenindekiler, binlerce örümcek çeşidi hasılı hasılı. Ancak insanlar işte kainatta yaratılan bunca hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre çevirdiklerinde sorun oluyor. Ateş örneği verebiliriz. Ateşin yaratılmasında bir sorun var mı? Ancak bir insan gitti, o ateşe yaklaştı, biraz oynadı, kurcaladı. Ne oldu? Ateş onun için zararlı oldu. Halbuki Allahu Teala ateşi insanlar ihtiyaçlarını görebilsinler diye yarattı. İnsan kendi iradesiyle eğer elini ateşe sokarsa artık şunu diyemez: Allahu Teala neden bu ateşi yarattı? Neden benim canım yandı? Allah neden buna müsaade etti? Diyemez. Çünkü Allah sana bir akıl verdi, neyi nasıl kullanacağını öğretti. Bütün kanunlar herkesin şu an bildiği kanunlar. Mesela şu an diyelim gündüz saatindeyiz. Efendim 12 saat sonra hava kararacak demeniz müneccimlik değildir. Gelecekten haber vermek değildir. Veya bulutlar var diyelim yaşadığınız yerde. Deseniz ki Allahu Teala izin verirse birazdan yağmur yağabilir dediğinizde, bu gaybtan haber vermek değildir. Çünkü biliriz ki geceden sonra gündüz gelir. Bulutlar yağmurun habercisidir. Mesela bir hastalığımız olduğunda, örneğin boğazımız yanmaya, yutkunma problemi yaşamaya başladık, hemen anlarız ki benim boğazımda bir şey var. Neden boğazımız ağrıdığı zaman ayağımızdaki parmak uçlarında bir iltihap vardır diye düşünmüyoruz? Çünkü kainatta Allahu Teala'nın koyduğu kurallar aklımıza geliyor. Ama ya ben menfaat elde ederim bundan, Allah'ın istediği gibi yaşarsam, ya da zarar görürüm. Mesela kadın ve erkek yaratılmış. Tek bir cins de yaratılmış olabilirdi. Kim ne diyecekti? Allahu Teala kadına erkeği, erkeği kadına sevdirdi. Peki meşru yollar, yani dine ters olmayan şeylerle sen bunu yaptığın zaman, yani nikahlandığın zaman bir zarar var mı? Dinen yok. Hatta her muhabbetine, her tebessümüne, yaptığın her icraata sevap alıyorsun. Sevap hanene bir şeyler yazdırıyorsun. Ama sen, hayır ben nikah vesaire uğraşamam, zina ederim. Bunun adına zina demese de yapan kişi, efendim, nikahla uğraşamam dese, zina yolunu seçer. Bu kişi aradan biraz zaman geçtiği zaman Allahu Teala bana zina ettirdi, haşa diyemez. Değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allahu Teala biz insanları kendisine ibadet edelim diye yaratmış ve bir uyarıda bulunmuş. Her cuma namazında da tekrarlanır ya, kötülüklerden, fuhşiyattan, azgınlıktan uzak durmamızı emretmiş. Ve eğer buna uymazsanız şiddetli bir azap başınıza gelecek denmiş. Ve sadece Allahu Teala'nın sayısını bildiği, 100.000'den fazla olduğunu bildirdiği peygamberler gönderilmiş. Neden? Bizi uyarmaları, ikaz etmeleri için. Peki ne olmuş? Zamanında peygamberlerin o anlatmak istediklerini, davetini anlamamışlar. Keşke anlamamakla kalsalar. Bir de müdahale etmişler, düşmanlık etmişler, bu davete inanan insanlara da zulmetmişler, peygamberlerini öldürmüşler. Demek ki
Allah-u Teala'nın bu dünyada kötülüklere direkt olarak engel olmamasını böyle anlayacağız. İmtihan dünyasındayız. Yani bu, yaşadığımız, üzerinde gezdiğimiz, uyuduğumuz, nimetlendiğimiz dünya benim bir imtihan salonum. Burada neden kötüler var sorusunun cevabı şu: bu imtihan salonunda başarılı öğrenci de aynı sınavda olacak, başarısız öğrenci de. Velev ki kopya çeken bir öğrenci de, alın teriyle bu sınava gelen öğrenci de o imtihan salonunda. Burası bir salon. Yani neye müsaade var? Yanlış cevap anahtarında soruyu değerlendirebilir. Tercih o insana, o kula, o öğrenciye ait. Eğer yanlış yaparsa ona göre eksi not alacak. Şimdi Allah-u Teala neden izin veriyor kötülüklere diyorlar ya, o zaman eğer yanlış yapanlara müdahale olsaydı, bu imtihan salonunun bir anlamı olur muydu veya bu adaletsizlik olmaz mıydı? Elbette. Eğer didinip duran, sevap işleyen insanların başına güller saçılsaydı veya günah işleyenlerin başına dikenler atılsaydı yine aynı yere geldik. Bir imtihan salonu olmaktan çıkmaz mıydı? Başına bir şey gelen insan bu musibet ile kendine bir rahmet geldiğini bilmiyor. İsyan etmezse, günahları var mı? Var. Onlara bunun belki de kefaret olacağını bilmiyor. Peygamberlerin günahı mı vardı? İmtihan yaşadılar, günahlarına kefaret oluyor, gelecekteki dereceleri de yükseliyor. Belki de ben düşüneceğim ki başıma gelen hangi dert olursa olsun, belki de benim cehennemden kurtulmama bu başıma gelen ve benim sabrettiğim musibet kurtulmama vesile olacak. Çünkü biz Allah-u Teala'nın ne ücret, yani mükafat olarak bize hediye buyuracağını bilmiyoruz. Dünyada cennetlik ameller işleyenlerde tersini yapanlar da var ve olacak. Böyle olduğu zaman imtihan olacak zaten. Biz bazı şeylerin iç yüzünü, içindeki hikmetleri kavrayamıyoruz ve ekseriyette böyle baktığımız için, böyle dışarıdan baktık. Kötü bir olay var. Bu neden böyle oldu? Niye onun başına geldi? Ne günahı vardı? Ne suçu vardı? Peki biz musibet mi isteyelim? Bela mı isteyelim? Ya Rabbi, ne olur bana bir bela gönder. Madem bela gönderdiğin zaman daha da derecem yükseliyorsa, bana şu kadar bela gönder demeli miyiz? Elbette hayır. Musibet de istenmez. Bela da istenmez. Biz dünyada da, ahirette de afiyet isteyelim. Lakin elinden geleni yaptıktan sonra düşünmek, başa geleni dikkate almak neydi? Kanaatti. Eğer sen öyle yaptın, hastalıktan düşünelim, doktora gittin, o olmadı buraya gittin, bu olmadı oraya gittin, bir tedavi seçildi ama iyileşmedin. Elinden geleni yaptın mı? Araştırıyor musun o konuda başka nereye gidebilirim diye? Tamam. Sonra sabredip şükretme durumuna geçeceğiz. Nasıl ki internet sayfalarında yeni sekme derler ya, yeni bir sayfa açıyorsun, ona yeni sekme diyorlar. Hemen aklında yeni bir sekme açacaksın. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra niye böyle, niye öyle değildi dememem lazım. Her gördüğümüz doğru yorumlayacağımız bir şey değildir. Biz musibeti, başa gelen imtihanı, acıları, hastalığı, depremi, her şeyi bir kahır olarak algılıyoruz. Hemen kafamızda felaketleştiriyoruz. Lakin şunu unutuyoruz. Senin, benim başıma gelen ve çok ağır dediğimiz, artık dayanamıyorum dediğimiz, belki de şikayet ettiğimiz şeyler bir başkası için nimet olabiliyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle, senin beğenmediğin evin, kira vermiyorsun ama arkadaşının daha güzel bir evi var. Senin de nefsine hoş geldi, çok güzel ama borca gireceksin, faiz şu bu, o evde kalman lazım. Şeytan da sana öyle telkinlerde bulunuyor ki dünyanın sanki en kötü, en küçük, en havasız evinde kalıyormuşsun gibi hissettin. Bu senin için dertti. Neden 3 artı 1, 4 artı 1 veya neden şu mahallede oturamıyorum? Ama unuttuğun, ıskaladığın şey evi olmayanlar. Milyonlarca insanın kira verdiği bir dünyada yaşıyorsun. Hatta
yine milyonlarca insanın barınacak bir evi olmadığı bir dünyada aynı havayı teneffüs ediyorsun, aynı güneşi görüyorsun, aynı aya eşlik ediyorsun. Senin dert olarak gördüğün başkası için nimet olabiliyor. Demek ki ben öyle bir dünyada yaşıyorum ki kafirler de bulunuyor, şeytan da bulunuyor, cinler de var, dertler de var, sıkıntılar da var. Hatta sıkıntıların biri gidiyor, biri geliyor ama Allahu Teala bunu murad ediyor. Yani böyle istiyor, o yüzden oldu. Bugün dünyada yaşanan soygunların, gözyaşının, bunca mazlumun acısının sorumlusu Allah değildir Celle Celaluhu. Allah bunu böyle istiyor derken, kötülüğü murad ediyor değil, hangi kulunun ne yapacağını, hangi seçenekler arasında neyi seçeceğini bildiği için ona göre bir imtihan veriyor. Sabredip sabretmediğimizi, o seçeneklerden helal ve tayyip olanını mı, şer ve haram olanını mı tercih edeceğiz, onu bildiği için imtihan bize yapıyor, veriyor daha doğrusu. Şunu unutmayalım, senin imtihanın böyleydi, bundan 1000 yıl önce yaşayan insanların imtihanı şu şekildeydi, diyelim 3000 yıl önce yaşayan insanların veya cinlerin imtihanı böyleydi. Bugün böyle ama şunu diyemeyiz, kendi kendimize veya etrafımızdaki insanlara bazen ne yapıyoruz? Hep şikayet ediyoruz. Kendi içimizden yaptığımız nasıl oluyor? Niye bunu başaramadım? Allah beni sevmiyor mu? Niye buna onu verdi de bana vermedi? Dilimizle ne söylüyoruz mesela insanlara? İçimizdeki sesi daha yüksek sesle çıkarıyoruz. Ahmet ne var? Gördün mü bak, Mehmet bu kadar para kazandı, bunları yaptı. Ben 15 yıldır bunu yapıyorum ama onun maaşının yüzde bilmem kaçını alıyorum. Biz bunlara odaklandık. Halbuki şunu demeye çalıştık. Allah Celle Celaluhu af buyursun. Neden ona onu verdin ya Rabbi? Neden bana bunu vermedin ya Rabbi? Diyoruz. İşte bu bir Müslüman için çıkacağı kapıların en kötüsüdür. Yani beni şikayet edebilirsin, anneni şikayet edebilirsin, babanı şikayet edebilirsin, et diye demiyorum. Genelde yapıyoruz ya, evlat annesini beğenmez, anne evladını beğenmez, komşular birbirini beğenmez, yönetici yönettiği insanları, insanlar yöneticisini beğenmez, kimse kimseyi beğenmiyor. Ama ben Allah Celle Celaluhu hakkında böyle düşünemem. Haşa, ne demek eleştirmek Rabbimi? Neden onu ona verdin, bana vermedin? Nasıl diyebilirim? Biz İslam'ı, yani kulluğu çok yanlış anladık. Elhamdülillah, doğruları anlatan değerli zatlar var. Rabbimiz Celle Celaluhu sayılarını arttırsın, amin. Ama biz çocukluğumuzdan beri sadece namazla, sadece içki içmemekle Müslüman olacağımızı zannettik. Bunun içerisinde helal haram dengesi, bunun içerisinde kadere bakış, Allahu Teala'nın ahirette insanları tekrar diriltip diriltmeyeceği gibi mevzulara maalesef girilmedi. Veya şeytanın oyunuyla bunlar anlatılmadı. Ama biliyoruz ki Allahu Teala, evet, namaz ilk önce hesaba çekilecek sorgu malzemelerinden bir tanesi olmakla beraber, kredi çekerken bunun faiz mi olup olmadığına dikkat etmemizi de istiyor. Aynı Allahu Teala namaza, kılık ve kıyafetimize dikkat ettiği kadar ağızdan çıkan sözlerin yerine getirilip getirilmediğine de dikkat buyuruyor. Eğer Allahu Teala böyle bir kul isteseydi zaten insanlara gerek yoktu. Melekler o işi yapıyorlar. Dertlerden uzak, sıkıntısı olmayan, kederi olmayan, gözyaşı dökmediğiniz, heyecanlanmadığınız, moralinizin bir vesileyle bozulmadığı bir hayat değildir dünya. Bu cennet hayatıdır. Cennet hayatı buranın sonucudur. Cennette imtihan yoktur. Ama imtihan yerinde cennet hayatı neden yok sorgulaması yanlıştır. Mesele bu. Mesela geceleri genelde okunuyor, Mülk suresi değil mi? Yatmadan önce okumamız tavsiye buyruluyor. Her gece okuyan kardeşlerim belki bir gün tefsiri açıp da Mülk suresinde ne anlatılıyor dememiş olabilirler. Bir yerinde mealen geçiyor ki, hanginiz daha güzel iş yapacak? Onu görmek için ölümü de
hayatı da yaratan Allah'tır. Her şeyin sahibi Allahu Teala böyle istedi. Nedendi, niçindi yok. Peki neden imtihan ediliyoruz dünyada? Niye? İmtihan neden gerekliydi? Bunca dünyada yaşamak varken, vur patlasın çal oynasın mesela, her şey rahat, günlük günistanlık bir dünya niye yok? İnsanların ve bizim gibi yine yaratılmış kim var başka? Cinlerin yokluk sahasından varlık sahasına çıkması o kadar büyük bir rahmet ki, insan ve cin sonsuz cennete girme imkanı buluyor. Allahu Teala'nın insana ve cine sonsuz cennet teklif etmesi ise çok daha büyük bir rahmettir. Düşünün, biraz şöyle beynimizi ısındıralım. Yoktunuz, anneniz yoktu, sevdikleriniz yoktu, eliniz yoktu. Yemek yemeniz diye bir şey yoktu çünkü ortada siz yoktunuz. Bir hiçken varlık sahasına çıkartıldınız, size bir seçim hakkı verildi, çalışarak Allah'ın lütfuyla sonsuz mutluluk diyarı cennete girme imkanı bulan bir insanın Rabbini adaletsizlikle, merhametsizlikle suçlaması nankörlüktür. Bugün evinize gelsem, çay ısmarladınız. Abi nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, elhamdülillah. Çayımızı içtik, ayrılıyoruz. Sen imkan dahilinde beni ağırlamışsın, vaktinden feragat etmişsin. Ben dışarı çıkarken şöyle desem, ya Ahmet ne biçim çaydı o ya? Zaten poğaçaları da hiç beğenmedim, zehir gibiydi. Evini de beğenmedim ya, evin de zaten ne bileyim böyle biraz köhne falan, rutubet kokuyor evin falan. Allah aşkına ne dersiniz ya? Eğer saygı sınırları içerisinde bir ilişkimiz varsa abi kardeşlik, eyvallah abi dersin. Başka türlü cevaplar da gelebilir. Bak, senin ısmarladığın toplasan 3 bardak çay, 2 tane poğaça için ben bunca senin sinirini bozduysam, nankör olduysam, Allahu Teala'yı düşünsene. Sen kimi suçluyorsun? Ve Allahu Teala bize nasıl bir azap buyurur? Beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz. İnsanları imtihan eden Rabbimiz adaletlidir. Görüyoruz ki şu dünyada, vücudunda o kadar çok denge var ki ve görüyoruz. En güçlü kuvvetli varlığa da, en zayıf varlığa da nimetler veriliyor. Ve herkesin her şeyin ihtiyacı karşılanıyor. O böcek onu yiyor, o onu yiyor, o onu. Aç kalan yok. İnsan ne zaman müdahale ederse, daha fazla kazanayım derse, burnunu bir şeylere sokmaya çalışırsa iş değişiyor tabii. Timsah bilmem kaç ton basınç veriyor ısırdığı yere. Yani Allah muhafaza kolunu bacağını bir aldı mı ikiye parçalıyor. Bir de dönüyor böyle kendince tuttuğu zaman dişlerin arasında bir şeyi. Ama o koca timsahın ağzında kuşlar var. Allah Allah. Ağzını açıyor mesela yemek yedikten sonra. Ağzında işte dişlerinin sağında solunda küçücük kuşlar rızıklanıyorlar. O çelimsiz tartsan 5 gram 10 gram gelen kuşun rızkını Allah-u Teala nerede var etmiş? O timsahın dişlerinin arasında. Tamam mıyız? Her şeyde bir denge vardır. Bir sineğe kartal kanadı kadar büyük kanat yüklememiştir. Allah Celle Celaluhu kullarının taşıyabileceğinden fazlasını da vermemiştir. Allah Celle Celaluhu en adil olandır. Ama tabi bu bir sır değildir, gizemli bir şey değildir, imtihan açıktır. Böyle olmakla beraber elbette bunu bilmeyenler, farklı algılayanlar da olmuştur, olacaktır. Allahu Teala ezeli ilmiyle, geleceği bilmesiyle, herkesin ne yapacağını, geçmişini de en iyi bilendir. İyi ile kötü var değil mi? Evet. Bunun belli olması için imtihan yerinin kurulması haşa Allah'ın bilgisizliğinden değildir. Yine bazı genç kardeşlerim sorduğu için onu anlatmak istiyorum. Madem bizim geleceğimizi ne yapacağımızı Allah biliyordu Celle Celaluhu, niye bizi yarattı? Kardeşim, iyi ve kötü senin için belli olacak, benim için belli olacak. Düşünsene, Allahu Teala'ya bir zarar yok, bir fayda yok bunda. Şöyle düşün, ben diyelim ki diğer insanlar kadar çalışmadım dersime, bu sınava hep eksi notlar verdim. Ama sen çalıştın, uğraştın, çabaladın. Mesela namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Allah'ın
haramlarına uzak durmaya çalışıyorsun ve bu yolda nefsin neler istiyor neler frenlemeye çalışıyorsun. Ama ben ne yapıyorum? Haksızlık yapıyorum, zulüm yapıyorum, Allah'ın emirlerine ters duruyorum. O zaman ikimizin arasında adaletsizlik olmaz mı? Aynı kapıya çıkacaksak. İşte bu sorguya geldiğimiz zaman hemen estağfurullah diyeceğiz. Allahu Teala niye böyle yaptı? Niye öyle? Türünden sorular geldiği zaman hemen aklınıza estağfurullah getirin. Neden? Benim hakkımda bir şeyler bilip bunları tartışabiliriz. Bir başka zat ile diyelim bir kitap yazmıştır. Onu alırız, tartışırız. Bence burası yanlıştı, doğruydu deriz mesela. Ama sen Allahu Teala ile ilgili bir şeyde tartışamazsın. Çünkü senin zihnin, akıl sistemin, beynin ne dersen de az bir bilgiyle dolu. Çok affedersiniz, eğer küçücük bir pıhtı atarsa beynimde, ben büyük abdestimi nereye yapacağımı bilmiyorum. Bakın Alzheimer var mesela. Zamanında profesördü, şu siyasetçiydi, şöyle tanınan zengin bir insandı. Bugün, çok özür dilerim, perdeyi mesela çekiyor, dışarıya bakacak ya, büyük abdestini oraya yapıp tuvalet kağıdı zannediyor, temizlenmek için, taharet için onu kullanıyor. Dünyanın en zenginleri arasındaydı. Ne oldu şimdi? Küçücük bir pıhtı beynine geldi veya Alzheimer oldu. Rabbimiz şifa buyursun o kardeşlerimize, büyüklerimize de amin. Demek ki kendine de güvenmemek lazım. Ben o kadar çok şey biliyordum. Ne oldu, o bilginin faydasını görebildin mi? Hayır. Bugün mesela tıpta bir durum vardır. Bir bademcik ameliyatında bile ölüm olabiliyor. Çok basit dediğimiz bir hastalıktan insanlar ölebiliyor. Şu zamana kadar şu ameliyattan %100 başarı olmuştur. Kimse ölmemiştir denemiyor. İlla ki bir ölüm payı var. Neden? Sen o ilacı alıyorsun, A ilacını aldın. Ben aynı ilacı aldım, bende tesir etmiyor. Neden? Demek ki ben bile bugün bilim, teknoloji, fen, her şeyi bulduk, öğrendik, galaksilere bakıyoruz. Küçücük bir sivrisineğin üzerindeki efendim incecik gözle görülemeyecek bilmem kaç bin kez büyütülmüş tozları dahi görebiliyorum ama hata yine yapıyorum. Çünkü benim ilmim eksik. Sen bu eksik bilginle neden Allah böyle yapmış canım Celle Celaluhu söylememen lazım. Bir insan bu dünyadaki başarıyı sağlamak için önce zorluk çekiyor, çırak oluyor, kalfa oluyor veya bugünün tabiriyle staj görüyor, sonra alanında uzmanlaşıyor. Uzman hekim, uzman doktor. Hamdım, piştim, oldum. Meyve de olgunlaşıyor, sen de olgunlaşıyorsun. Bu dünya imtihanından geçmen için olgun olman gerekiyor. Eğer daha önce sen gözyaşı dökmemiş olsaydın, bundan sonra dökeceğin gözyaşları sana nasıl gelirdi? İmtihan edilen insan Allah'ını Celle Celaluhu çok daha iyi tanır. En büyük ilim nedir biliyor musunuz? Allahu Teala'yı bilmektir. Şu kitabımı okumalıyım, ondan sonra şunu mu okumalıyım? En önemli ilim Allah'ın bilinmesidir Celle Celaluhu. Evet, ama burada da karşımıza bir şey geliyor. Nasıl bir ilim olacak bu? Evet, Allah'ı biliyorum. Eşi benzeri yok. Bu mu? Değil. Sonra zaten okuya okuya okuya okuya kimin huzurunda olduğunu daha iyi anlıyorsun. Ne kadar garip değil mi? Meleklerden daha üstün mertebelere gidebilme potansiyelim var. Aynı zamanda da hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma özelliğimiz var. Bu kapasite, bu donanım bize mevcut. Dünyaya gelmeden önce kainatın neyi eksikti ve biz geldikten sonra neyi tamamladık? İbadetimizde ne yapıyoruz ki Allahu Teala'nın herhangi bir ihtiyacı görülüyor? Bugün binlerce bilim insanı gökyüzünü izlemeye devam ediyorlar. Çok güzel, hatta bu bir emirdir. Allahu Teala'yı tanımak için, Subhanallah demek için birçok bilim insanı Müslüman oluyor. Gökyüzüne bakıyorlar binlercesi. Hangisi acaba güneş patlamaları olmuştu? Daha yeni yeni medyada gündeme geldi. Güneş patlamalarının çözümü budur diye güneşe müdahale edebildi. Veya çok soğuk havalar, bu kadar doğalgaz sarfiyatı vesaire. Neden dünyanın derecesi belli bir derecede sabitlenemiyor? Efendim, saçma değil mi bu soru? İşte neden soruları
öyle çok sorulur ki, nasıl olsa karşıdaki insan çoğunu cevap veremeyecek, kendisi de cevap veremeyecek. Çok sorgulayan bir insan olacak. Bir de kendini akıllı zannedecek. Ya, sorgulayan bir insanım ben. Kardeşim, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve hiçbir faydamız olmamıştır bizim bu gidişata. Ne rüzgarın yönünü değiştirebildik, ne güneşin enerjisine güç katabildik. Biz zarar da veremedik gerçi de. İmtihan dünyasındayız, kendi kendimize ozon tabakamızı deldik mesela. Bizim faydamızı bırak, zararımız çok. Bunca insan,

Yapmadık, bir faydamız olmadı, kendimize bile faydamız olmadı ki haşa Allahu Teala'nın bir ihtiyacını görmüş olalım. Peki imtihan çekiyorum, bu imtihanı yaşarken Rabbimin Celle Celaluhu durumu nedir, nasıl bilmem lazım? Allahu Teala bileceğiz ki her şeyi kemaliyle bilen. Ama bu bilmesi bizi zorlaması anlamına gelmiyor bu işi yapmak için. Sen eğer içki içiyorsan Allah affetsin, af buyursun. Allahu Teala senin içki içeceğini bildiği için sen onu içmiyorsun. O zaman bu ne olmaz? İmtihan olmazdı. İlmi ezeli diyoruz. Yani geçmiş, gelecek veya şimdiki zamanı aynı anda bilir. Herkes vicdanen bilir ki istediğim şeyi yaparım, konuşurum, istemediğim şeyi yapmam. Doğru mu? Doğru. Şimdi ayran sunsam size, burada olsanız birer bardak, ben diyebilir miyim %100 herkes içecek ayranı? Hayır, içmeyebilir abi, sevmeyebilir. Tamam, bunda bile tercihler var. Allah bizim ne yaptığımızı bilir ama biz de yaptığımız şeyin irademizle olduğunu vicdanen biliriz, aklen biliriz. Allah sana doğruyu söyletmiyor değil, bunu iyi anlayalım. Bizi tanımak için değil, Allahu Teala kendisini tanımamız için yarattı. İbadet etmemiz için yarattı. Bizi zaten tanıyor. Bir ürün düşünün. Bu ürünü üreten insan, bütün kullanıcılardan daha iyi bilir mi, bilmez mi? Tamam. Olay budur. Yani bizden istenen şeylerle bunları karşılayacak sermaye gerekiyor. Adaletsizlik yok. Allahu Teala ibadet için yarattı. Bu vazifeyi yerine getirecek aletleri, cihazları da yarattı. El verdi, kol verdi, akıl verdi. Kardeşlerim, bir mimar düşünün. Koca koca binalar, gökdelenler yapılıyor. Şaheser deniyor mesela, şaheser. Bir mimar, o şaheseri üreten, vücuda getiren, yani vesile olan diyelim, bilmediğini söyleyebilir miyiz eserini? Ne kadar saçma bir soru ya, değil mi? Efendim, şu tarihte yaptığınız eseri bilmiyor musunuz diye mi sorarız? Adamı deli derler. İnsan kendi el emeği olan bir şeyi tanır. Evet, aynen bunun gibi. Bir öğretmenin öğrencisi hakkındaki tavırlarına da bakabiliriz. 20 tane öğrenci varsa hangi öğrencisinin çalıştığını bilmez mi? Yıl sonunda hangisi başarılı olup olamaz sınavlardan yola çıkarak bunu tahmin edemez mi veya bilemez mi? Yani bu örnekler sonucunda nasıl olur da Allahu Teala kendi yarattıklarını tanımaz, onların hal ve hareketlerini bilmez? Bu iddia edilebilir. O yüzden kardeşlerim, Allahu Teala insanları kendi istidaları üzerine, yani kendi yapmış olduğu ameli, hareketi, verdiği nimetlere göre, ona göre imtihan edecek. Eğer kulu fakirse zaten onun zekat vermesini istemeyen Rabbimiz var. Eğer kulu ayakta duramıyorsa, hayır ölsen de ne kadar acil servislik olsan da ayakta namazını kılacaksın diye zorlayan bir Allahu Teala yok. Kulunun durumuna göre bir kolaylık buyurmuş. Ölümle imtihan ediyor. Hayır ve şerle imtihan ediyor. Sabırla imtihan ediyor. Aç ve susuz kalmakla imtihan ediyor. Candan, maldan bizi imtihan ediyor. Ve En'am suresinde buyurulduğu gibi herkes ölümü tadacak ve sizi bir imtihan olarak hayırla şerle de denemedeyiz. Ve dönüp kapımıza geleceksiniz. Ve andolsun ki sizden savaşanları ve sabredenleri bildirmek ve gizlediklerinizi haber vermek için sizi sınamaktadır. Andolsun ki mutlaka sizi birazcık korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürün korkusuyla imtihan edeceğiz. Dünyaya gözünü açmanla başlayan ve derecene göre artan, eksilen türden, demirle altının, kömürle elmasın birbirinden ayrıştığı imtihanlar yaşıyorsun kardeşim. Altın madeni, diğer ona yapışan madenlerden kurtulabilmesi için ateş üstüne ateş geçiriliyor, eritiliyor ki altın ortaya çıksın. Sonra kendine biçilen artık şekil neyse,
gerdanlarda nasıl duracak mesela?

Mesela takılar hanım kardeşlerimiz kullanıyor, o hale getirecekler. Unutmayalım, senin de benim de imtihanımız aynen böyledir. Üzerimizdeki yüklerden kurtuluyoruz inşallah. Ve bu imtihanlar bir gün geçecek ve bitecektir. Herkes kendi kapasitesine göre bu imtihanlarla karşı karşıya gelmiş. İnsan, ruh ve karakterinin imtihan olmadığı bir an yoktur. Allahu Teala bizleri ağır imtihanlardan muhafaza buyursun. Zordur, çetindir imtihanlar. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. İmtihanlar ağırdır. Herkesin bir imtihanı vardır. Ve sevmek en önemli imtihandır. Ve kişi daima en sevdiğiyle imtihandadır. Üstad Necip Fazıl'ın şu sözüyle bitirelim. Diyor ki, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Dert, dert, dert. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, dünyada da, ahirette de afiyet buyursun. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanetsiniz. Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah.

Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.